0: Olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, yeni programımız Hristiyanlığın Etkilerine hoş geldiniz. Aslında bu program serimiz boyunca Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konuşuyor olacağız. Müzik gibi, sanat gibi, mimari gibi, sinema gibi, kültür gibi ve daha aslında derin konular, bilim gibi, sosyokültürel etkiler gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız. Ve bu program serimiz boyunca aslında konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu olacak. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aslında belki bu programın amacından biraz bahsetmemiz gerekebilir. Bu programda neler olarak nelerden konuşacağız? Bunu belki sana sormam gerekebilir. Ama öncesinde bizleri sosyal medya üzerinden henüz takip etmeyenler için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bütün aslında sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ve YouTube'da da aslında eş zamanlı canlı yayında oluyoruz. Orada da aslında YouTube'da da Radyo Maranata sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Bu programda ben biraz bahsettim ama genel olarak nelerden konuşacağız? Hristiyanlığın kültüre, sanata nasıl bir etkisi olmuştur Göksel?
2: Şöyle başlayabiliriz aslında. Kutsal kitapta 1. Korintliler 10:31'de şöyle söylüyor. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu ayet çerçevesinde görüyoruz ki Hristiyan toplumu sanatta, mimaride, edebiyatta her ne yaparlarsa, aynı şekilde üretimde, bir şeyler üretirken de, endüstride, her ne yaparlarsa Tanrı'nın yüceliği için yapmayı kendilerine ana motivasyon kaynağı olarak görüyorlar. Bir evet. Diğer aklıma gelen ayette Özdeyişler 22:2'de şöyle söylüyor. İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder diyor. O zaman ne yaparlarsa, her ne üretirlerse sanat açısından, mimari açısından her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bundaki ana motivasyon kaynakları da kutsal kitap.
0: Evet, tabii ki Hristiyanlar bu şekilde yaklaşıyorlar ve burada aslında edebiyatın da etkisini görüyoruz. Bu programda aslında edebiyatı da konuşmak istiyoruz. Öncelikle edebiyatın nasıl ortaya çıktığından ben biraz bahsetmek istiyorum. Sonrasında Hristiyanlık edebiyata nasıl katkıda bulundu, bundan bahsetmek istiyorum. Aslında edebiyata baktığımız zaman erken dönemde avcı toplayıcı gruplarda ortaya çıktığını görüyoruz. Oradaki işte mitolojik ve folklorik hikayelerde bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki insanoğlu sürekli zihinsel bir muhakeme yaparak aslında bir nedenselliği oturtmaya çalışıyor. Dünyayı yorumluyorlar, yaratılışı belki yorumlamaya çalışıyorlar ve bunun neticesinde o folklorik, mitolojik hikayeler ortaya çıkıyor. Yazı tarihi var. Yazı tarihi de aslında milattan önce 3200 dolaylarında Mezopotamya'da, milattan önce 1250 dolaylarında Antik Çin'de ve milattan önce 650 dolaylarında da Mezoamerika'da birbirinden bağımsız aslında süreçlerde, farklı yerlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Hristiyanlık edebiyata nasıl yön vermiştir Göksel?
2: Aslında pek çok edebiyat eserinin doğrudan Hristiyan temalarından, hikayelerinden, öğretilerinden esinlendiğini görüyoruz. İncil'in de kendisi birçok şiire, birçok edebi esere ilham kaynağı oluyor birçok yazar için. Tabii burada Hristiyan değerleri ve ahlakı genellikle edebiyatta merkezi tema oluşturduğunu görüyoruz. Hani bir anlamda iyiye karşı kötü, kefaret, affetme, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar edebiyatı direkt olarak etkileyen Hristiyan öğeleri olarak adlandırılabilirler.
0: Evet, bu Hristiyan öğelerden belki kısaca bahsetmemiz gerekebilir. Ondan sonra aslında size Hristiyan yazarları da sormak istiyorum. Çünkü herkesin bildiği Hristiyan yazarlar var, ünlü yazarlar var. Belki Hristiyan oldukları bilinmiyor. Eserlerinde de bu Hristiyan öğelerine yer verildikleri belki bilinmiyor.

0: bundan bahsedebiliriz. Kefaret kavramı, affetme kavramı, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar öne çıkıyor. Bazı yazarlar var mesela, onlardan bahsedebiliriz. Bu yazarlardan bir tanesi Tolkien, aklıma gelen. Birçoğumuzun bildiği Yüzüklerin Efendisi adlı kitabın yazarı ve filmi de çekildi. Evet. Orada da bunun benzer öğelerini görebiliyoruz.
1: Evet, önemli bir eser aslında, siz de bahsettiniz. Orada birçok alegorik şey var aslında, kutsal kitaba temsilen birçok alegorik unsur var. Ona belki biraz bakmamız gerekiyor. Belki ben burada Yüzüklerin Efendisi'nin genel hikayesini tabii ki burada özetlemem, belki dinleyicilerimiz ya onu da biliyoruz diyebilirler ama... Yine de bilmeyenler için Yüzüklerin Efendisi'ni genel olarak bir özetlememiz gerekebilir. Aslında orada niye görüyoruz Yüzüklerin Efendisi'ni temelde? Sizin de bahsettiğiniz gibi iyi ve kötü arasında bir mücadele var. İşte Orta Dünya diye geçen bir dünyada geçiyor ve orada bir güç yüzüğü var. Ve bu güç yüzüğü aslında çok büyük bir güce sahip. Ancak bunun bir şekilde kötü etkileri var ve bunun bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kötü etkilerin kaynağı onun işte karanlıkların efendisi Sauron tarafından donatılmış olmasından kaynaklı. O yüzükleri işleyip kendi gücüyle dolduruyor ve bu yüzüğü takan kimsede de kötü tesirler olduğunu görüyoruz. Kötü etkileri olduğunu görüyoruz. Haliyle bu yüzüğün bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Bu da Göksel'in bahsettiği gibi aslında İncil'de ve kutsal kitabın genelinde aslında bize aktarılan o günah kavramıyla çok bağdaştırılıyor. Çünkü günahın insan soyuna girmesiyle beraber aslında insan soyuna hastalıkların, ölümün ve diğer niteliklerin girdiğini görüyoruz. Haliyle burada günaha çok benzer bir tesir var. Bu yüzüğü orada günahla eşleştirebiliriz ve hikaye içerisinde aslında Frodo Baggins isimli bir karakterimiz var. Bu da aslında o yüzüğü taşıyabilecek ve o meşhur dağa götürüp orada aslında imha edebilecek o kişi Frodo Baggins. Bu da aslında doğrudan bize Mesih İsa'yı işaret ediyor yanılmıyorsam.
0: Kesinlikle Aydın. Çünkü Tolkien bir imanlı olduğu için günah kavramının ve onun bize olan etkilerinin gayet farkında. Bir farklı karakterde Gollum mesela filmde, evet. Ve yüzüğün onu ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Acı nasıl bir hale sokuyor, onu kendisine esir ediyor. Ve kutsal kitapta da baktığımızda günahın esareti altında olduğumuzu bize söylüyor.
1: Evet.
0: Her insan doğduğundan itibaren o günahın esareti altında ve bizi bu esaretten kurtaracak bir kişiye ihtiyacımız var. Kutsal kitap şöyle söylüyor: her insan günahkardır ve hiç kimse iyi değildir.
1: Evet, Romalılar bölümünde.
0: Evet ve dolayısıyla da şunu görüyoruz ki bizler o yüzüğün, o günahın esaretinde olmamamız için bir kişinin bizim adımıza bu yüzüğü, o günahın esaretine neden olan günahı yok etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırması gerekiyor. Ona galip gelmesi gerekiyor. Filmde bu karakter bahsettiğin gibi Frodo'ydu ve kutsal kitaptaki de bu karakter de İsa Mesih'ti. O günaha karşı zafer kazandı çarmıhta ve bu sayede biz günaha karşı özgürüz ve o günahın yıkıcı etkisi, bizim karakterlerimiz olan etkisi biz iman ettiğimiz andan itibaren ortadan kalkıyor. Bir diğer aklıma gelen nokta da mesela affetmeyle ilgili. Kutsal kitap aynı zamanda affetmenin öneminden bahsediyor. Biz affetme sayesinde de aynı şekilde o bizim bencilliğimizden kurtulmuş oluyoruz. Çünkü hatırlarsan yüzük aynı zamanda o elde eden kişilere bir bencillik veriyor. Evet. O gücü elinde tutma ve o gücü kimseyle paylaşmama etkisini veriyor. Ama o bizi müjdenin özünden ayıran bir durum bencillik. Çünkü kutsal kitap her zaman kardeşimizi kendimiz kadar sevmemiz gerektiğinden bahsediyor. O zaman o müjdenin bize olan olumlu etkisi, o filmde gördüğümüz yüzüğün etkisinin tam tersi olduğunu görüyoruz. Düşmanımızı sevmek, bize karşı kötülük yapan kişileri de aynı şekilde sevebilme yetisi.
1: O zaman burada aslında yüzüğün etkisini doğrudan işte Adem ve Havva'ya tesir eden o ilk günahı temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü orada da zaten Tanrı gibi olma isteği var ve bu da zaten aslında kibir.

0: bir olarak geçiyor. İlk günah işte orijinal günah, original sin, kibir olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki yüzüğün tesiri de buna mı işaret ediyor Göksel?
1: Tam olarak böyle söyleyebiliriz. Çünkü bahsettiğin o ilk günahın temel kavramı şudur. Hem Adem hem de Havva Tanrı gibi olmak istediler. Tanrı gibi olmak, o güce, o yetkiye sahip olmak. Filmde de bu yüzük bu yetkiyi simgeliyor.
0: Evet.
1: Güç, otorite olmak. Oysa kutsal kitap bize tek yetkinin, tek kralın, tek yöneticinin Tanrı olduğunu öğretiyor.
0: Evet, tabii ki biz burada film diye söylüyoruz ama aslında konumuz edebiyattır. Tabii ki bu eserler ilk olarak edebi olarak karşımıza çıktı. İlerleyen bölümlerde sinema bağlamında da bunu ele alabiliriz. İlerleyen bölümlerimizde. Tolkien'den bahsettik. Tolkien'in bir de aslında inançlı bir Hristiyan olduğunu biliyoruz. Bir de onun etkilediği aslında bir arkadaşı var Tolkien'in. Yine kıymetli bir yazar. Edebiyat dünyasında çok iyi bilinen bir yazar. Hem Hristiyan olanlar hem de Hristiyan olmayanlar tarafından çok sevilen bir yazar. Çünkü bazı eserleri aslında içerisinde barındırdığı alegorileri anlamayanlar için belki dümdüz izlenilebilir ya da okunabilir ama aslında içerisinde çok derin Hristiyan alegorileri barındıran bir kişi var. C.S. Lewis var. C.S. Lewis'te bu örnekleri nasıl görüyoruz Göksel? O da kıymetli bir yazar çünkü.
1: Evet, kesinlikle çok kıymetli ve en bilindik eserlerinden bir tanesi Narnia günlükleri. Çocuklar için, çocuklara bir anlamda müjdeyi paylaşmak için kaleme alındı. Burada da gördüğümüz bir aslan karakteri var ve aslan kendisini feda ediyor.
0: Evet.
1: Kim için? Kendi çocukları için. Biz bu feda kavramını, yani kefaret kavramını kutsal kitapta da görüyoruz ki C.S. Lewis de zaten otomatik olarak oradan esinleniyor.
0: Hı hı.
1: Tanrı da kendi oğlunu gönderiyor ve onun çarmıhtaki ölümüyle kendisini feda etmesiyle ona iman eden herkes aklanmış oluyor. Bu çok temel bir kutsal kitap doktrinidir. Şöyle bahsedebiliriz çok aşina olmayan dinleyiciler için de. Tanrı günah kavramıyla savaşırken bunu bizim kendi doğamızla yapamayacağımızı biliyordu ve bunun için bir kurtuluş tasarısı hazırladı. Bu tasarıda şunu anlamak çok önemli. Tanrı kendi oğlunu gönderiyor ve hiçbir günahı olmayan, hiçbir üzerinde leke olmayan biricik oğlunu gönderiyor ve o bütün insanlığın yükünü üzerine alıyor çarmıhta. Bütün günahları üzerine alıyor. O günahı üzerine aldığında artık bir değiş tokuş gerçekleşiyor. Ona iman eden kişiler ondaki doğruluğu alıyorlar. Bir giysi gibi düşünebiliriz üzerlerine ve kendi üzerindeki bulunan o kirli giysileri de, o günahlı giysileri de İsa Mesih'e vermiş oluyorlar. Ve bu değiş tokuş sayesinde de Tanrı'nın kurtuluş tasarısı hayat bulmuş oluyor. Bu sayede de bizler aklanmış oluyoruz. İşte C.S. Lewis'in kitabında bahsettiği aslanın kendisini feda etme gerekliliği de tam olarak buradan esinlenmiştir.
0: Evet, çok önemli bir eser Narnia günlükleri. Tabii ki biz belki film olarak izledik ya da insanlar ilk defa belki film olarak karşılaştıklarını düşündüler ama tabii ki öncesinde edebi bir eser olduğunu bunu biliyoruz ve benim bildiğim C.S. Lewis aslında bunu kendi torunlarına İsa'nın müjdesini nasıl anlatabilirim diye düşünüp oradan ortaya çıkarttı. Aslında çok tatlı bir amaçla yazılan bir eser olduğunu biliyoruz. Siz de bahsettiniz orada aslan aslında ilk kitapta oradaki çocuklar için kendini feda ediyor ve sonrasında diriliyor. Bu da İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine bizi götürüyor. Elbette edebiyatın içerisinde bu unsurların çok fazla olduğunu görüyoruz ve bunların hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz. Program içerisinde zaten bahsettik. Kutsal kitaptaki bu prensipleri, kutsal kitaptaki bu önemli noktaları görüyoruz. Bu program içerisinde bazılarına değindik ve değinmeye de devam edeceğiz. Ama temelde hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz ve çok ilginçtir. Kutsal kitabın kendisi aslında Tanrı esinlemesi olduğu gibi halen bir esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Yıllar sonra da, binlerce yıl sonra da aslında yazarlara, sanatçılara ilham vermeye devam etmektedir. İkinci yarıda belki biraz daha kutsal kitabın bize ne aktardığı noktalarına değinebiliriz. Burada aslında bu yazarları esinleyen, bu yazarların yüreğine ilham veren noktaların kutsal kitapta bize nasıl aktarıldığına değinebiliriz. Ama şimdi sizden kısa bir müsaade istiyoruz. Bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programıyla tekrar karşınızdayız. İlk yarıda aslında Hristiyanlığın edebiyata nasıl etki ettiğine biraz giriş yapmaya çalıştık. Orada birkaç yazardan bahsetmiştik ve Kutsal Kitabın aslında bize temel olarak neyi aktardığından bahsetmiştik. Aslında günah kavramından bahsettik. Bu günah karşısında Tanrı'nın kurtarışından, kefaretinden bahsettik. Ve diğer noktalara da program içerisinde değinmeye devam edeceğiz. Ancak bizi sosyal medya üzerinden henüz takip etmiyorsanız onun da hatırlatmasını yapmış olayım. @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bize ulaşabilirsiniz. Ve YouTube kanalımızdan da aslında hem ilahilerimizi dinlemek için hem de canlı yayınımızı eş zamanlı olarak oradan dinleyebilmek için Radyo Maranata sayfasına abone olabilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Göksel aslında birkaç yazardan bahsetti. Ben de birkaç yazarı aktarmak istiyorum. Onları da kısaca bir özetlemek istiyorum. Çünkü onlar da çok bilinen, çok kıymetli yazarlar. Örneğin aslında birçok sanat eserini, birçok sanat filmini de etkileyen Leo Tolstoy var. Rus yazar. Kendisi büyük bir aslında Rus romancısı ve 1828 ile 1910 yılları arasında yaşıyor. Ve eserlerinde aslında yüreğinin derinliklerinden gelen Hristiyan prensiplerini yansıttığını görüyoruz. Çok ilginç bir hikayesi var onun da. Bir yazar olarak aslında şöhretin zirvesindeyken mistik bir deneyim yaşıyor kendi ifadesiyle ve aslında bütün her şeyini bırakarak çok daha zengin bir insanken bütün her şeyini bırakarak daha sade bir yaşam sürmeye başlıyor ve aslında köylülerin arasına katılıp onların yaşam biçimini deneyimlediğini görüyoruz. Ve kendisi aslında o dönemki işte Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilisesinin aslında öğretilerini reddederek kendisi Tanrı'yla kişisel ilişkiyi yaşamaya çalıştığı bir iman hayatı sürdüğünü görüyoruz. Ve Tolstoy da aslında bugün günümüzde edebiyata katkısı olan önemli yazarlardan birisi. Tolstoy hakkında senin söylemek istediğin bir şey var mı Göksel?
1: Evet, Tolstoy'un kısa hikayesinden bahsettiğinde İlk aklımıza gelen kavram alçak gönüllülük kavramı. Onun zengin bir hayatı reddedip basit bir köylü gibi yaşamak istemesi Hristiyanlığın alçak gönüllülük kavramıyla çok derin şekilde bağdaşıyor. Bir diğer aklıma gelen konu ise onun kişisel ilişkiye sahip olmak istemesi Tanrı'yla. Evet. Herhangi bir aracı olmadan, herhangi bir işte ruhban sınıfı diyelim. Olmadan onun kişisel bir ilişkiye sahip olmak istemesi çok değerli. Çünkü İncil'e de baktığımızda Tanrı kendi oğlu aracılığıyla bizimle o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. Kendi halkıyla o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. O yüzden bu iki konu alçak gönüllülük ve onun Rab'le bir ilişki halinde olmak istemesi çok değerli.
0: Kesinlikle öyle. Tolstoy da zaten edebiyatı etkileyen çok önemli isimlerden birisi. Rus edebiyatının güzel temsilcilerinden birisidir. Bir de John Bunyan'ı size tanıtmak istiyorum. Aslında John Bunyan doğrudan imanlı bir yazardır. Bir vaizdir kendisi ve hayatı içerisinde aslında sıkıntılar da yaşamış bir vaizdir. O da Tolstoy gibi mevcut iktidar olan aslında kilisenin o dönemdeki kilisenin öğretilerinin dışarısında yine kendisi Tanrı'yla kişisel bir ilişki yaşama çabasıyla aslında kaçak olarak vaaz ediyordu. Kendi kilisesi vardı ve bu yüzden hayatının büyük bir bölümünü hapiste geçirdi kendisi. Ve hapisteyken aslında en kıymetli eserlerini orada yazdı ve insanlara etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında benim aktarmak istediğim eser aslında Pilgrim's Progress diye geçiyor. Çarmıh yolcusu olarak Türkçe'ye çevrildi. Ve bu eserde aslında bir imanlının yaşamın süresince başına gelebilecek bütün o unsurların alegorik olarak anlatıldığını görüyoruz. Orada başına gelebilecek belki ayartmaların hepsinin alegorik olarak bize aktarıldığını görüyoruz. Ve şöyle bir bilgi var John Bunyan hakkında. Aslında İncil'den sonra en çok okunan kitap kendisinin kitabı, en çok satılan kitabın Çarmıh Yolcusu kitabı olduğuna dair bir bilgi var. Bunu da aktarmış olalım.
1: Ayrıca Aydın, Bunyan'ın zorluklar yaşamasından bahsetmen çok önemli. Çünkü Hristiyan yaşamı bir anlamda diyebiliriz ki zorluklar yaşamıdır. Ve onun hapiste olması ve orada en değerli eserlerini yazması da aklıma biraz Elçi Pavlus'u getirdi. Evet. O da birkaç mektubunu hapisteyken yazıyor. Ve Pavlus'un hapiste yazdığı eserler şu anlamda çok ilginç. O odak noktası genelde umut, sevinç, heyecan gibi pozitif kavramlar. Oysa normal şartlarda hapiste olan birisinin daha depresif, daha karamsar, daha hüzünlü şeyler yazmasını bekleriz. Ama Paulus tam tersi, hiç o bahsettiği o mektuplarda kendi durumundan, kendi sıkıntılarından ziyade Rabbin işlerinden ve bu işler için duyduğu heyecandan, umuttan, sevinçten bahsediyor. Bu da gerçekten çok değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Elçi Pavlus'un da zaten kendi hayat hikayesi de çok ilginçtir. Kiliseye zulmeden bir yaşamdan Mesih ile karşılaşmasıyla beraber müthiş bir dönüşüm yaşayan bir hayat hikayesi var ve artık Mesih'in en büyük elçilerinden, onun en büyük hizmetkarlarından ve kendisinin deyimiyle onun kullarından biri olarak anılıyor. Aslında şeyden bahsettik, Hristiyan yazarlardan bahsettik. Bu yazarların nereden ilham aldığından, nereden esinlendiğinden bahsettik. Bir de bu esinlerin kaynağının edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğinden bahsetmemiz gerekiyor. İncil'in ya da genel olarak kutsal kitabın, işte halk arasında Tevrat, Zebur olarak ve İncil olarak bilinen o tek kitabın edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğine de bakmamız gerekiyor. Kutsal kitabın edebi başarısı nedir Göksel? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, bahsettiğin gibi kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir anlamda bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Evet. Ve kutsal kitabın iki özelliğinden ilki en çok dile çevrilen kitap olması. Tarih boyunca biliyoruz ki birçok kitap birçok farklı dile çevriliyor. Fakat kutsal kitabın özelliği ufak ülkelerde konuşulan belli kavimler tarafından konuşulan küçücük dillere bile çevrilmiş olması, ki hala yanlış hatırlamıyorsam 2000 adet konuşulan dil var ki bütün dünyada, henüz kutsal kitap çevrilmedi. Hı hı. Ama bu çok önemli çünkü bütün uluslar müjdeyi duymadan İsa'nın tekrar gelmeyeceğini düşünüyoruz biz ve dolayısıyla da bu tarih boyunca Hristiyanlara bir motivasyon kaynağı olmuş ve bütün uluslar duysun diye bütün konuşulan küçücük dillere dahi kutsal kitap çevrilmeye çalışılmış. Hala da buna çalışılıyor. O yüzden ilk konu en çok dile çevrilen kitap olması. İkinci edebi başarı da aslında en çok basılan kitap olması.
0: Evet.
1: En çok kopyaya sahip olan kitap tarih boyunca. Tabii ki bu nasıl mümkün oldu? Matbaanın icadıyla mümkün oldu. Ve hatta matbaanın icadının önemli etkilerinden bir tanesi de reform dönemine ışık tutması oldu. Bu sayede kutsal kitap yerel dillere çevrildiğinde, insanların konuştuğu dillere çevrildiğinde hızlıca basılabildi ve halka dağıtılabildi. Dolayısıyla herkes kutsal kitabı kendi dilinde okuyabildi. Çünkü reform öncesinde kutsal kitap sadece Latinceydi ve Avrupa halkının birçoğu Latince dilini konuşmadığı için kutsal kitabı kendi dillerinde okuyamıyorlardı ve sadece papazların onlara anlattığı şekliyle Tanrı'nın onlardan ne beklediğini, ne istediğini okuyorlardı. Ama reform dönemiyle birlikte ve matbaanın icadıyla birlikte kutsal kitap Almanca gibi, işte İngilizce gibi, Fransızca gibi dillere çevrildi ve oralarda yaşayan halklar da kendi ana dillerinde kutsal kitabı okuma şansına sahip oldular. Ve bu neyi doğurdu? Bu sayede ilk elden Tanrı'nın sözüne ulaşabildi bu kişiler ve hep o bahsettiğimiz kişisel ilişki içinde elbette gerekli olan ana konuyu da buydu. Rab benden ne istiyor? Rab benimle nasıl bir etkileşime geçmek istiyor? Ve bu da matbaanın ve dolayısıyla da hızlı bir şekilde kutsal kitabın çoğaltılabilmesinin sayesinde oldu.
0: Burada şunu sormak istiyorum, aslında biraz daha özel bir soru olarak sormak istiyorum bunu. Peki Tanrı'ya olan ihtiyacımızı biz görüyoruz yaratılışta. İnsan ruhu aslında Tanrı'ya ihtiyaç duyuyor. Tanrı'yla o kişisel ilişki yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Peki Tanrı'nın burada bize olan yaklaşımı nasıl? Yani Tanrı mesela, Tanrı da mı burada edebiyatın gücüne güveniyor da bize bir kitap göndermek istedi? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, ilk etapta kısaca şundan bahsetmekte fayda var. İnsanlık olarak her birimiz bir arayıştayız. Bu arayışın da sebebi Tanrı'nın bizi yarattıktan sonra kendi ruhundan üflemesi. Bunu yaratılış kitabında görüyoruz. Tanrı bize kendi ruhundan üflüyor. Ama sonrasında bu ilk günaha düşmekle birlikte Tanrı ile aramızda oluşan duvar sebebiyle biz o ruhtan bir anlamda mahrum kalıyoruz. Ama o ruh öyle bir ruh ki Tanrı'ya ait olduğu için sonsuz. Ve biz bir şekilde o sonsuz olan beklentiyi, isteği sonsuz olmayan şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Ama bunu başaramadığımız için bu hayat boyunca bizde sürekli bir beklentiye, bir doldurulamayan, tatmin olamayan bir isteğe dönüşüyor. İşte Tanrı'nın isteği kendi sözü aracılığıyla o ilişkiyi tekrardan kurabilmemiz ve bu sayede o hiç dolmayan o boşluğu tekrardan sonsuz olan Rab'le doldurabilmemiz. Bu meyanda baktığımızda Tanrı'nın kendi gönderdiği oğlu İsa Mesih'in bir anlamda Tanrı'nın sözü, yani Grekçe tabir edersek Logos olarak anlamlandırıldığını görüyoruz. Özellikle Yuhanna mektubunda bundan bahsediyor. Tanrı kendi sözünü gönderiyor aramıza ve İncil'e sadece bir kitap olarak değil, fakat böyle ayaklı bir halde, ayaklı yürüyen, evet, nefes alan bir kitap. İsa Mesih'in bedeninde Tanrı sözü vücut buluyor. Ve sonrasında da bu sözler tabii ki yazarlar tarafından kayda geçirildiğinde, şu anda elimizde tuttuğumuz bir kitap var ama gerçek anlamda Tanrı'nın sözü bir kitaptan ziyade beden almış, evet, Tanrı oğludur diyebiliriz.
0: Evet, çok önemli, çok güzel bir yorumdu, çok kıymetli bir yorumdu. Aslında Tanrı bir kitap değil, doğrudan vahyin kendisini bize bir beden vererek göndermiştir. O da İsa Mesih'in kendisidir. Ve biz İsa Mesih'i tanıyarak, aslında İsa Mesih'i bir kitap gibi okuyarak onun bütün yaşamını, bütün davranışlarını, bütün eylemlerini, o zaman Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve bu sayede ona iman aracılığıyla Tanrı'yla barışabiliriz.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek isterim. Kutsal kitap yaşayan bir kitaptır, canlı bir kitaptır. Dolayısıyla da biz bunun canlı olduğunu neden söylüyoruz? Çünkü İsa Mesih de hala yaşıyor. Öyle değil mi? İsa Mesih dirildi ve İsa Mesih çarmıhta öldükten sonra ve mezara girdikten sonra hala mezarda değil. O mezar boş diyoruz. İsa Mesih'in dirilmesi ve hala yaşaması gibi dolayısıyla Rabbin sözü de diridir ve canlıdır. Ve bu yüzden dinleyicileri teşvik etmek isterim. Eğer kutsal kitabı okurlarsa görecekler, evet, ki Tanrı sözü canlıdır. Onların sorularına, onların beklentilerine, onların Tanrı'yı tanıma isteklerine cevap verebilecek, karşılık bulabilecek bir metindir.
0: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu yazarlar da biz biliyoruz ki hep aslında kutsal kitaptan beslendiler. Mesih'in bu müjdesinden beslendiler ve genel olarak aslında sanatı insanoğlunun ele alış şeklini yorumlamamız gerekirse aslında bizim üretebildiğimiz en güzel meyvelerden birisi sanat, edebiyat ya da müzik gibi bu unsurlar ve biz bunu Tanrı'ya yüceltmek için kullanma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz ve aslında bu Tanrı'ya elimizde olan en güzel armağanı vermeye benziyor. Haliyle tarih boyunca da kültür, sanat, tarih, edebiyat gibi bu unsurlar Tanrı'ya adanmış o yüreklerin elinde aslında bambaşka bir şekil alıyor. Bu da Mesih'in müjdesinin aslında yüreklerde çalışmasıyla doğrudan bağlantılı bir unsur. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Ardından programımızın sonuna doğru geliyoruz ama biz aslında kutsal kitabı bir edebiyat ürünü olarak ele aldığımız zaman ona nasıl bir janra verebiliriz? Nasıl bir tür verebiliriz? Yani kutsal kitap nasıl bir edebiyat sınıfına girer? Aslında çok karmaşık bir yapı olabilir belki, çünkü birçok farklı türü içerisinde barındırıyor ama biz kutsal kitaba ne tür bir kitap diyebiliriz?
1: Hı hı. Temel olarak baktığımızda tabii ki her kutsal kitabın her bölümü farklı farklı türleri içerisinde barındırıyor ama ilk olarak İncil'den bahsedecek olursak dört tane biyografi görüyoruz. Antik biyografi, İsa Mesih'in doğumundan dirilişine kadar olan bölümü bize dört farklı yazar anlatıyor. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarında. Sonrasında elçilerin işlerini mesela görüyoruz. Bu biraz daha tarihi ve hikayesel bir anlatım olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında da mektupları görüyoruz. Mektuplar temel anlamıyla teolojik, ahlaki ve pratik sorunları ele alan yazılar. Ve kutsal kitabın son bölümü olan vahiy bölümü de apokaliptik bir tür. Bu tür bir anlamda gizli olan bir şeyin üzerinden bir perdenin kalkması gibi, evet, belirginleşmesi, ki Türkçedeki vahiy kavramı da esas olarak onu anlatıyor. Bize son günleri anlatıyor ve yüksek oranda da sembolik bir anlatım görüyoruz. Böyle ejderhalar, canavarlar, evet, çok oldukça ilginç bir kitap.
0: Evet, Aslında Vahiy bölümü de birçok bu bağlamda edebi eseri besliyor. Oradaki içerisinde mevcut olan o görümlerden, o alegorik unsurlardan dolayı birçok edebi eseri beslediğini burada görüyoruz, tekrardan hatırlıyoruz. Siz zaten bahsettiğiniz apokaliptik eserlerin temel noktası aslında bizim daha önce bilemeyeceğimiz unsurların açığa çıkartılmasıyla alakalı ve Vahiy bölümü gibi belki daha çok kıyamet sonrası o sürece odaklanan hikayeler olduğunu görüyoruz ve İncil'in son bölümü de buna odaklı. Genel olarak bir toparlamamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik artık. Aslında Hristiyanlığın ve kutsal kitabın edebiyata çok kıymetli katkıları olduğunu gördük ve Hristiyan yazarların aslında ruhsal anlamda beslendikleri unsurların yine kutsal kitap olduğunu gördük. Protestan reformu içerisinde işte matbaanın gelişmiş olmasının Protestan reformuna çok kıymetli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında bahsetmediğimiz noktalar da var. Tabii ki programın doğal akışı içerisinde biz daha çok belki İsa'nın müjdesine yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü aslında ruhumuzun asıl ihtiyacı olan şey odur. Ve burada aslında İncil'e nasıl edebi bir tür verebileceğimizden bahsettik. Bununla beraber aslında Hristiyan temaların nasıl incelendiğinden bahsettik. Orta Çağ'da ve Rönesans'ta da tabii ki etkileri var. İbadet ve ritüellerin bu aslında edebi eserleri olan etkileri var. Ve belki bugün bahsetmediğimiz işte mezmurlar dediğimiz o zebur dediğimiz o kitabın içerisindeki o şiirsel yapının muhakkak etkileri var. Örneğin John Donne ve George Herbert gibi şairler aslında dini deneyimlerini ve o inançlarını dile getirirken bu mezmurlardaki yapılara benzer yapılarla eserler ortaya çıkarttıklarını görüyoruz. Ve belki de sadece dini bir amaçla yazılmamış olsa bile içerisinde birçok noktada edebi belki de sayılmayacak eserlerde bile, belki bilimsel yazılarda bile, belki sadece felsefik eserlerde bile dini alıntılar ve referanslar yapıldığını görüyoruz. Bunlarda da aslında İncil'in ve kutsal kitabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlk programımızın sonuna geldik Hristiyanlığın etkileri için. Bizleri henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatalım. Sosyal medya üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz ve diğer bütün platformlardan bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayınımızı Radyo Maranata sayfasından dinleyebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yuhanna 13. Bölüm.
1: Alçak gönüllülük örneği. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz," diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, "Hepiniz temiz değilsiniz," demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size." İsa'ya ihanet. "Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur." İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, "Ya Rab, kimdir o?" diye sordu. İsa, "Lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur," diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, "Yapacağını tez yap," dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona, "Bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver," demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Birbirinizi sevin. Yahuda dışarı çıkınca İsa, "İnsanoğlu şimdi yüceltildi," dedi. "Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." Petrus İsa'yı inkar edecek. Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa, "Gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin ama sonra geleceksin," diye yanıtladı. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm," dedi. İsa şöyle yanıtladı, "Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin."
0: Yuhanna 14. Bölüm.
1: İsa, Tanrı'ya giden yol. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi.

0: Babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Kutsal Ruh. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz. Ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariot değil, ona "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. "Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hadi kalkın, buradan gidelim.
1: Yuhanna 15. Bölüm.
0: Asma ile çubuklar. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizde yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Dünyanın nefreti. Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmaz.

yazdı. Ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden, babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde, hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı, yok yere benden nefret ettiler sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte hazırada dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder diyor. Yani tembel bir kişi zengin olamaz. Demek ki çalışması lazım. Yine çalışanların eli egemenlik sürer. Tembellikse köleliğe götürür. Yani paraya sahip olup olmamak arasında büyük bir fark var. Ama kişi çalışıyorsa aynı zamanda özgür bir kişidir. Yani bu dünya düzeninde diyelim. Bu dünya düzeninde nedir? Özgür bir kişi olarak yaşar. Yine tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Yani çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümüne yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı o yüzden aldım ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
0: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
1: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özdeyişler'de şunu yazıyor, işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman yani paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir. Yani önce bu

0: lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var. İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Hı hı. Yani bir miras konusu var ki yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesidir miras. İsa diyor yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. Hı hı. İsa onu gördü çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak söyleniyor. Hı hı. Yine 10. emrin 10. emri yani komşunun işte malına, eşeğine, karısına tamah etmeyeceksin. Açgözlü olmayacaksın diyor. Hı hı. Yani bir kişinin servet sahibi olması onun insani niteliklerini kaybetmemesi gerektiğini söylüyor, anlıyoruz. Bunları anlıyoruz kutsal kitaptan.
1: Evet. Yine de bir insan çalıştığında, para kazandığında baktığımızda tabii ki herkesin farklı yetenekleri var, eğitimi var, disiplini var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir durum mudur? Tanrı bu noktada aslında parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
0: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir. Bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor yani çıkış 22-25 ayetinde. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor. Yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sisteme söylediğimizde yani ekonomide bankacılık sistemine baktığımızda üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Sözünü duymak mümkün değil. Ama Tanrı bunu istemiyor. Yani neden bunu istemiyor? Çünkü insanların köleleştirilmesini istemiyor. İstemediği için de böyle bir buyruk veriyor. Yani bazı kişiler diyor işte faizsiz sistem falan var ama o hikaye. Yani sonuçta o paranın artan bir şekli oluyor. Yani kendilerine göre bulunmuş bir çözümdür.
1: Peki yani yine de bir adaletsizlik görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda

0: yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar. Sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Mark'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Mark'tan 1000 yıllar öncesinde. Aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzenine böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak. Ve insanların arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
0: Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında. Evet. Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi. Ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından.
1: Evet.
0: Diye.
1: Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bütün bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
0: Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli, hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?
6: Hani kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı böyle diyor.
5: Tamam. Genel olarak baktığımızda aslında tabii ki zengin olmak kötü bir şey değil, günah değil. Sadece nasıl zengin olunduğu önemli diyebiliriz o zaman.
6: Evet öyle yani.
5: Peki İsa Mesih imanlısı için para ne zaman sorun olmaya başlıyor aslında?
6: Evet, put olduğu zaman. Yani yine eğer put konusuna dönersek, Tanrı'nın yüceliğini alan her şey puttur. Yani bu para için de geçerli. Başka herhangi bir konu için de geçerli. Ama buradaki put olmak sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16, 19, 24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Yani evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Yani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada. Ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerdeyse kariyerde olacak. Hırstaysa hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
5: Evet. Evet,
6: eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya verdiğimiz, vereceğimiz, vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
5: Evet. Yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik, o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor,
6: evet, o
5: bizler
6: zaman
5: için
6: put oluyor.
5: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
6: Evet, ve bunun için de yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar için de put olabilir. Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
5: Evet, tamamen o yürek durumu önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
6: Evet, benim bir kitabım var. Finansal bilinç diye, yani orada onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim ve bir araştırma vardı, orada yazıyor, oradan yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. Alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken diyor araştırmacı, son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu. Ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu. Ama artık daha duygusal ihtiyaçların giderilmesine cevap veriyor diyor. Yani bu nedir, ne anlama geliyor? Yani bir şey satın almak insana kendini iyi hissettiriyor. O zaman o alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum başlıyor ve sonra alınan şeyden çok, yani o satın aldığı üründeki tatmin ön plana geçiyor. Yani bu da aslında ihtiyaç kavramının değiştiğini gösteriyor. Yani daha önce daha somut belli ihtiyaçlar varken ama günümüzde özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor. O zaman biz sorduğunuz soruya bir cevap vermek istersek, yani nasıl kullanırız diye, öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik, yani cömertlik, başkalarının iyiliği için kullanmak, yine Tanrı'ya sunmak, yine bu paranın, yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta, Hagay'da 2.8, 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor, her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam, sen çalışıyorsun, emek veriyorsun, kazanıyorsun, tam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
5: Evet, o zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz, sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize, bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
6: Yani önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki o zaman sen her şeyini sat, beni izle. Adam geri dönüp gidiyor çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Hani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine, beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama, bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
5: Evet.
6: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi, hı hı, bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız. Yani yapılan her işte. Hı hı. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekleriniz bereketli olacak. Hı hı. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor, onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir, hı hı, bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü, hı hı, istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen, yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi, hı hı, bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek, işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek. Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işler de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekneniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız, dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız, korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
5: yöntemlerimizde değil.
6: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
5: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor, Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor: Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
6: Amin.
5: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
6: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine, hı hı, baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Hı hı. Onun torunu Yakup, toplumumuzda Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rabbi Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani, hı hı, Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor. Üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor. Ondalık, hı hı, verin diye geçmiyor. Yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. Hı hı hı. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor. Hı hı. Ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama hı hı. kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altında benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor. Hı hı. Ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Hı hı. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması hı hı. gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor siz lanete uğradınız, yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor: tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Hı hı. Yani evet, ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Hı hı. Ama bir tanesi budur. O söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. Kilisenin evet. devamlılığı için önemli.
5: Hı hı. Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde, insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
6: Ya, tabii kesinlikle.
5: Evet, o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
6: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor. Yani %9 demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
5: Evet, aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
6: Yani İncil'de şunu diyor. Yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Hı hı. Sevinçle verin. Hı hı. İştenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyor. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz. Hı hı. Ve iştenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
5: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımıyla ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında kutsal kitapta bize günah olarak aktarılan Tanrı'nın bu günahtır dediği noktaların yerine neler koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak etkilediğini biliyoruz. Ve bunlardan nasıl uzaklaşabileceğimizi merak ediyoruz. Bu konuda sorular soruyoruz. Bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bugün öfke konusunda konuşacağız. Sohbetimize başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Bizlere sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, bugünkü konumuz öfke. Öfke neden kaynaklanıyor?
1: Öfke aslında genel anlamda baktığımız zaman psikolojik etkenler de olabiliyor. Sosyal ve çevresel etkenler de olabiliyor. Hristiyanlıkta öfke insanın düşmüş doğası, yani günaha düşmüş doğasından kaynaklandığını da, Tanrı'dan uzaklaşmanın bir yansıması olduğunu da söylüyor. Ama bunları tek tek ele aldığımız zaman, yani biraz daha açtığımız zaman, öfkenin genellikle neyden kaynaklandığına baktığımızda yaralanmış kişinin tepkileri olduğunu görüyoruz. Yani bir başkaları tarafından saldırıya uğramış ya da öyle düşündüğü zaman insanlarda öfke açığa çıkabiliyor. Hor görülme veya aşağılanma hissini aldığımızda genellikle insanların doğal olarak bir öfke ifadesi doğabiliyor. Çünkü toplumda bir bireyin hor görülmesi, aşağılanması o kişiyi yüreğini yaralayabildiği için buradan bir öfke doğabiliyor. Biz çocukluk döneminde baktığımız zaman ailelerin ve çevrelerindeki saygı görmeyen ve hor görülen kişilerde öfkeye daha yatkın olduğunu görürüz. Ben bunu aslında kendi hayatımda deneyimlediğim için biraz daha bu konuya değinmek istiyorum. Küçüklüğümde çevremdeki insanların bana olumsuz tepkileri, dışlaması ya da biraz aşağılayıcı sözler söylemesi beni küçükken yaralamıştı ve bu beni insanlara karşı büyük bir öfke, kızgınlık doğmasına sebep oldu. Bu benim tabii daha sonra serseri olmama ya da insanlarla konuşmak, diyalog kurmak yerine döverek ya da yumruklayarak ya da kavga ederek çözme. Olaylar farklı boyutlara kadar gitmişti ama oraya baktığımız zaman öfkenin çıktığı yer aslında yaralanmış bir yürekten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir diğer şey de öfkenin çıktığı yer engellenmiş istek diyebiliriz. Yani insanların içinde her anı yaşarken belli bir durum karşısında gerçekleşeceğine dair bir yani bir kafasında bir beklentisi var.
0: Evet.
1: Ve bu beklenti hayal kırıklığına uğradı. O beklenti gerçekleşmediği zaman bende de sık sık oluyor ya da çevremdeki insanlarda görüyorum. Bu beklenti gerçekleşmediği zaman öfke, büyük bir şekilde bir öfke çıkabiliyor. Mesela bir yemek sırasında bekliyorsun. Tam senin sıran geliyor ve diyor ki malzeme bitti, kusura bakmayın bu yemeği. Ama ben onu yemek için orada bekledim. Örnek veriyorum, bekledim ama sıra bana gelmedi. Beklediğim gibi olmayınca o an açlığın verdi ya da o an benim o beklentimin karşılanmaması gibi bir durumda. Yani sırf bu yiyecek değil, tabii ki iş yerinde olur, aile ilişkilerinde olur. Bizim engellenmiş isteklerimiz öfkeyi doğurabiliyor. Bir sebep de kibir de öfkenin bir sebebi olabiliyor, bir nedeni olabiliyor. Kibirli insanlar aslında kendi düşüncelerinin kabul edilememesi durumunda onurlarının kırıldığını ve büyük bir aşağılanma hissettiklerini düşünüyorlar. Yani her gittiği toplumda kendilerinin insanlarca kabul edilip saygı görülmesi gereken varlıklar olarak düşünüyorlar. Ve bu olmayınca kibirleri, onurlarının kırıldığı için bu kibirden doğan bir öfke olup bunu insanlara ifade edebiliyor. Yani alçakgönüllü insanlara göre baktığım zaman gururlu insanlar daha çok öfkeli olabiliyor diyebiliriz. Ve az önce değindiğimiz ruhsal anlamda baktığımız zaman insanın Yani günahlı doğası aslında Tanrı'dan ilişkisinin kesilmesi, günahlı doğası öfkenin çıkmasına sebep oluyor. Bu Kain ve Habil olayına baktığımız zaman Kain'in günahlı bir yaşantıyla, yani Tanrı'dan kopuk bir hayat ya da Tanrı'yı onurlandırmayan bir şey yaptığında, günaha düşmüş insanların ilk özelliklerinde onun hayatındaki o öfkenin hangi boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Bu tabii Tanrı ile olan ilişkilerin, günahlı doğanın etkileridir diyebiliriz.
0: Evet, aslında benim de aklıma o gelmişti. Hani yine Tanrı gibi olma isteğiyle bir bağ var mı? İlk günahın bu olduğunu görüyoruz. Adem ve Havva aslında ağacın meyvesinden yediklerinde ilgilerini çekmesinin sebebi oydu. Aslında Tanrı gibi olma isteğine kapıldılar. Ki şeytan da aynı isteğe kapılıp düştü ve şeytan haline geldi. Ve onları aynı istekle ayarttı. Biz de aslında çoğu zaman sizin bahsettiğiniz gibi beklentiler oluşturuyoruz. Kendi isteklerimizin belki peşinden koşuyoruz. Ve onun belki mutlak gerçek olduğunu düşünüyoruz. Ve dediğiniz gibi bu yerine gelmeyince öfkeleniyoruz. İnsanlara karşı mesela ilişkilerdeki problemlerde de özellikle baktığımız zaman karşı tarafı bir kalıba koyma ve o kalıbın dışında davrandığı zaman onu yargıladığımızı, öfkelediğimizi görüyoruz yani.
1: Doğru.
0: Mesela ben sizin hakkında bir şey düşünüyorum. Diyorum ki siz böyle olmalısınız ama siz öyle değilsiniz aslında. Ve o kafamdaki kalıba uymadığınız için öfkelendiğim gibi durumlar da olabiliyor.
1: Çok doğru.
0: Ve aslında yine hep kökeninde bir şekilde Tanrı gibi olma isteği yatıyor çoğu günahın. Aslında her günahın.
1: Gururdan da kaynaklı. Evet.
0: Onda yatıyor. Şeyi sormak istiyorum Nuh Bey. Öfke tamamen sıyrılmamız gereken bir duygu mu, yoksa haklı öfke var mı? Yani aslında şunu da sormak istiyorum bir yandan. Öfkeyi bastırmalı mıyız? Yoksa haklı olarak gerçekten öfkelendiğimiz alanlar var mı? Yoksa tamamen hayır, öfke hissediyorsak da bundan uzaklaşmalıyız mı?
1: İncil'deki öfke öğretisinin genel eğilimi aslında baktığımız zaman bunun kontrol edilmesi gereken bir kötülük olduğudur. Genel anlamda baktığımızda. Ama ancak öfke aynı zamanda insanın sahip olduğu doğal duygulardan da biridir. Yani sevinmek, üzülmek gibi duygulardan biridir. Yani öfke sevinç ya da üzüntü gibi bir duygu. Dolayısıyla öfke kendi başına kötü değildi. Aşırıya kaçınmadı ya da eksik olmadığı sürece onu normal bir duygu olarak da görebiliriz. Örneğin öfkenin haksızlığa karşı güçlü bir tepki olduğunu düşünürüz. Adaletsizlik ya da haksızlık yapıldığı zaman kimse bunun karşısında sevinmez, değil mi? Ya da doğal olarak ne olur? Bir öfke olabilir. Bu haklı bir öfke de olabilir diyebiliriz. Ama öfke kendisine ve bir nesneye karşı yapılan haksızlığa başkalarına tanıtarak haksızlığı düzeltme arzusu olarak ortaya çıkıyor. Bazı açılardan iyiliğe ve adaleti gerçekleştirmenin yolu olduğunu da söyleyebiliyoruz. Ama İncil'de bununla ilgili olarak iman kahramanlarından bazılarının öfkelendiği hakkında örnekler var. Mesela Sina Dağı'nda Musa Tanrı'ndan 10 emiri alıyor ve o 10 emir aslında Tanrı'nın halkı olarak nasıl yaşamaları gerektiğiyle ilgiliydi ve Musa 40 gün boyunca dağda Tanrı'nın huzurunda geçiyor ve Tanrı ona yazdığı tabletleri veriyor. Aşağıya indiğinde bir bakıyor ki halk Tanrı'yı bırakmış, onları Mısır'dan kurtaran Tanrı'yı bırakmış, bir buzağı, altın buzağı yapıp ona tapınıp onun önünde çılgınca eğlendiklerini görünce Musa orada haklı olarak, yani Tanrı'ya karşı yaptıkları bu davranışlarından dolayı bir öfke duyabiliyor. Bu haklı öfke olarak da ifade edebiliriz. Ve bunun gibi Davut babası onu kardeşleri askerdeki yanına gönderiyor. O zaman Filistliler diye İsrail halkı bir savaş düzenine girmişler ve Goliat adında bir adam ortaya çıkıp onlara hakaretler ediyor. Onların tanrısına küfrediyor ve aranızdan biri çıkıp beni yenebilir mi? İşte kendi ilahları adıyla böyle sürekli küfürlü konuşuyor. Davut gittiği zaman buna çok öfkeli. Nasıl Tanrı'ya küfredebilir? Nasıl bizim iman ettiğimiz Tanrı'yı aşağılayabilir, evet, diye. Ve bu öfkeyle buna karşılık verebiliyor. Bunun gibi daha birçok örnek var. Nehemya'nın kardeşlerine, halkın kardeşlerine aşırı derecede faiz uygulaması, onların yoksulluğunu kullanarak onların elindeki malları almak için çabaladıkları gayreti gördüğü zaman bu da bir öfkeye dönüşüyor. Ama biz en çok öfkenin belirgin haklı bir örneği nerede görebiliriz?

0: Çileye kaçmayacak şekilde olmasının doğal olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor.
1: Evet ve mesela Mezmurlar 4. mezmurda 4. mezmur 4. ayette öfkelenebilirsiniz ama günah işlemeyin. İyi düşünün yatağınızda susun diyor. Efesliler 4:26'da İncil'den okuyorum. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor mesela. Yakup'ta var mesela İncil'in Yakup bölümü 1:19. Sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz diyor burada. Bunu görüyoruz. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Yani öfke karşısında bir erdem olarak neyi koyabiliriz? Tanrı bizden ne
0: istiyor? Tanrı'nın öfke konusunda isteği bu güçlü duyguyu, yani içimizde oluşan bu güçlü duyguyu kontrol altında tutmamız ve onu yapıcı bir şekilde yönetmemizdir. Yani öfkelenebiliriz, bu bizim içimizde olabilir, doğal bir duygudur ama bu güçlü duyguyu kontrol altına almamız gerekiyor. Az önce söylediğimiz gibi öfke doğrudan günah olarak değerlendirilmediği gibi Tanrı da bu şekilde bakıyor, ancak kontrolsüz kaldığında günaha yol açabiliyor ve başkalarına zarar verebiliyor. Bu konuda Tanrı bizim kontrollü bir şekilde öfkeyi kontrol etmeye çağrısı olduğunu görüyoruz. Aslında Efesler 4. bölüm 26'da senin söylediğin gibi öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Aslında burada Paulus bunu yazıyor ama Tanrı'nın ruhundan esinlenerek söylediği bir söz. Kiliseye, imanlara söylediği bir söz. Öfke doğal bir duygudur. Öfkelenebiliriz ama bunu kontrol etmek için bir an önce çözümü ürettin anlamına gelir. Yani onun içinizde büyümesine, derinleşmesine, daha ileriye gitmesine izin vermeden bunu denetleyin, kontrol edin. Güneş batmaması demesi, ertesi güne kadar o yüreği, o duyguyu taşımayın. Onun çözüm için gayret edin, çünkü öfkeyi kontrol edemezseniz çok yıkıcı sonuçlar getirebiliyor. Ve senin az önce okuduğun yine ayetten ben bağlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş olsun. Birçok hatanın başında aslında yaptığımız hatalarda dinlemekten çok, insanları iyi anlamaktan çok, genellikle bizim yanlış anlamalarla ya da aceleci karakterimizden dolayı öfkelendiğimiz zaman, hemen harekete geçtiğimiz zaman Tanrı bunu ahmaklık olarak ifade ediyor. Çünkü öfkeye aşırı bir şekilde tepki, hemen harekete geçersek bu bizi farklı dönülmez hatalara yönetebilir. Bu yüzden kutsal kitap bize diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte yavaş. Çünkü öfkeli insan konuştuğu zaman da sert konuşabilir, yanlış konuşabilir ve öfkesini de kustuğu zaman zarar verebilir. Bu konuda bizi böyle Tanrı öğretiyor. Bir de aynı zamanda Tanrı bizim sevgi, bağışlanmaya odaklanmamızı istiyor. Bu çok önemli bir şey. Öfkeyi kontrol edebilmenin en önemli şeyleri ve Tanrı'nın bize öğrettiği çözüm yollarından biri. Matta 5. bölüm 44. ayete baktığımız zaman diyor ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Yani öfkenin üstesinden gelme en iyi yolu başkalarına sevgi ve merhamet göstermektir. Aslında İsa Mesih bunu sadece sözle söylemedi. Kendisine yapılan o haksızlıklara, ona verilen acılara, çarmıhta onu öldürmeye kalkışan insanlara karşı bile öfkeyle bakmaktansa, onları öfkeyle lanetlemektense, onlara karşı yüreğinde sevgi, baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyerek bağışlayıcı bir tutum sergilediler. Ve İsa'nın bizden istediği şey de aslında bu. Öfkelendiğiniz zaman hemen düşmanlık beslemeyin. O kişiye karşı onları sevgiyle ve merhametle onlar için dua edin diyor. Bu bence Tanrı'nın bizden istediği, öfke karşısında istediği en önemli şeylerden biri. Efesliler bölümüne de baktığımız zaman her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma, iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Yani burada da yine öfke ve kızgınlık bizden uzak olsun. Tanrı bizi bağışladığı gibi biz de birbirimizi bağışlayalım. Yine burada bağışlama konusunun önemini bize vurgulamak istiyor. Şu anlamda affetmek, bağışlamak önemli. Öfkelenmek önceden alınan yaralara bağlı kalmak demek oluyor. Yani içimizdeki yaralara, o aldığımız, başkalarına aldığımız yara ve o kötü duygulardan besleniyor. Öfkelenmek bunları bağlı kalmayı sürdürüyor ama affetmek, bağışlamak ise o yaralardan bizi kurtarıyor. Bu çok büyük bir fark. Yani öfkeyi sürdürdüğümüz zaman biz o yaralara sürekli bağımlı kalıyoruz. Doğru. Ve hayatımızı olumsuz etkiliyor fiziksel, ruhsal anlamda. Ama affetmek bizi o yaralardan kurtuluyor ve tutukluluk halinden bizi özgür kılıyor.

0: çok önemli bir şey. Bağışlama. Hem öfkenin hedefi hem de mağdur olan geçmiş yaralardan özgür kılıyor bağışlama. Ve geleceğe ilerlemelerini sağlıyor insanların. Bu anlamda çok önemli bir Tanrı'nın bize gösterdiği yöntem. Son bir şey daha söyleyebilirim. Tanrı'ya güven ve teslimiyet çok önemli. Yani bizler öfkeyi genellikle ilerlediği dönemlerde intikama dönüşüyor. Öç almaya gidiyor değil mi? Ama Tanrı'nın bizden istediği şey Romalılar 12. ve 19. ayette sevgili kardeşlerim diyor. Kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öç benimdir. Ben karşılığını vereceğim. Yani intikam karşı tarafa misilleme yapmasına neden oluyor. Ve nihayetinde bir kötü döngü doğuruyor. Bu nedenle intikamla sorunlar çözülmesi mümkün değil. Yani biz bunu intikamlarla çözeceğimizi düşünüyoruz. Ve bazı insanlar yaşadıkları acının karşılığını vermenin, intikam almanın adalet olduğunu düşünüyor. Toplumumuzda da çok var bu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani intikam almak adalet olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla intikam almanın haklı olduğunu savunuyor. Ve bununla ilgili aslında yapılan filmler var. En çok izlenen filmler hangi filmler? İntikam alınan. Çünkü birisi ona haksızlık yapıyor, kötülük yapıyor. Bunun karşılığında intikam aldığı zaman insanda bir rahatlama hissi geliyor. Ama bu aslında çözüm olmadığını kutsal kitap bize öğretiyor. Bizler Tanrı'nın adaletine güvenmemiz gerekiyor. Her şeyi yargılayacak olan Tanrı'ya bırakmamız gerekiyor. Rab Tanrımız mutlaka herkesi yaptığı işlere iyi ve kötü davranışlarına göre yargılayacaktır ve gerekli olan öcü o alacaktır bizim yerimize. O yüzden Rab'be güvenmemiz gerekiyor ve ona teslim etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Ve aslında Mesih İsa'da da en büyük örneğini görüyoruz. Siz de bahsettiğiniz konuşurken zaten en büyük diyeyim sabır örneğini ne İsa'da görüyoruz. Kendisini çağırmaya gelenler için dua etmesinden bahsettiniz. Yani öfkelenmek yerine onun yerine bereketleme koyduğunu, sabırla davranarak bereketleme koyduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın amacı uyarınca, zaten İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir ve kendi isteği uyarınca aslında hareket ettiğini görüyoruz. Ve kendisini aslında bağlamadığını, yani öfke yüküyle kendisine bir yük yüklemediğini siz bugün bahsettiniz aslında. Biz birine öfkelendiğimiz zaman ona karşı yüreğimizde bir nefret besliyoruz ve bu sürekli bizimle beraber geliyor. Bir yük alıyoruz aslında sırtımıza.
0: Doğrudur.
1: Ve İsa'da bunu görmüyoruz. Onu da bu açıdan örnek alabiliriz. İsterseniz burada bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz öfke konusunda.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Tekrardan öfke konusunu konuşuyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, öfkeden bahsettik aslında. Evet. Kendi öfkemizden bahsettik, insanın öfkesinden bahsettik. Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın da öfkelendiği yerler var.
1: Mutlaka.
0: Peki Tanrı niye öfkeleniyor? Öfkelenirse yani neden öfkeleniyor Tanrı? Kötü bir şeyse eğer öfke ya da biz bunu doğru kontrol edemiyorsak Tanrı niye öfkeleniyor? Yani sanki bir adaletsizlik mi var ortada? Onu sormak istiyorum. Tanrı öfkelenebiliyorsa ben niye öfkelenemiyorum gibi.
1: Yani bizim Tanrı'nın öfkesiyle insan öfkesinin aynı sonuçlar olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bizim öfkemiz genellikle başkalarına zarar vermek, onları yıkıcı bir sonuca götürmek, hatta öldürmeye kadar gidebiliyor ama Tanrı'nın amacı merhametli ve sevgiden kaynaklı. Biraz daha biz bu öfkenin temeline inip bakalım. Kutsal kitapta nasıl söylüyor? Ona göre biraz daha net anlamış olacağız. Öfke Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterin doğru bir yansımasıdır aslında diyebiliriz. İnsanın günaha meyilli varlığı öfke kolaylıkla günaha çevirebiliyor ama Tanrı da günah olmadığı için Tanrı'nın öfkesi günaha karşıdır açıkçası. Haksızlık veya günah onunla bir arada bulunamaz. Mezmurlarda çıkıyor ve Tanrı kötülük yapanları sevmez. Ve Tanrı genellikle neye öfkeleniyor? İsrail halkının, kendi halkının sapkınlık yapıp güçlü ulusların desteğine bel bağlaması. Yani Tanrı'yı bırakıp başka uluslara bel bağlı, onlardan yardım, bir medet umması ya da başka putlara yönelmesi bu Tanrı'yı öfkelendiren sebeplerden biriydi. Diğer sebepse diğer milletlerin adaletsizliği ve günahına Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Yani Tanrı halkın başka ulusları sadece kendi halkına özel bir sevgi gösteren Tanrı değil. Tanrı tüm insanların kurtuluşunu isteyip onların günahtan dönmesini istiyor. Ama Tanrı'nın verdiği fırsatları değerlendirmediği zaman o uluslara karşı haklı olarak onların günahı, çirkinliği ve başka insanlara verdiği zarardan dolayı öfkelendiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Tanrı'nın kutsal ve doğru karakterinden doğan bir öfke olduğunu, yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biz bunu İsa Mesih'te de görüyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde öfkelendiği zamanlar vardı. Bir Tanrı kavramı olarak baktığımız zaman İsa'ya Yahudi fanatizmine karşı ya da onların kuralcılığına karşı, onların imansız yüreklerine karşı İsa'nın bir öfkeli bir tavrını görüyoruz. Ve az önce tapınaktaki olayı da zaten biz de vurgulamıştık. Tanrı'nın öfkesi onun önemli bir özelliği olan sevgiden kaynaklanıyor. Gerçek sevgiden kaynaklanıyor. Halkını derinden seven bir Tanrımız var. Gerçekten bizleri çok seven bir Tanrımız var. Ve genellikle Tanrı bizim günah yüzünden onunla olan ilişkimizin bozulmasını, bizim acı çekmemizi, sıkıntı çekmemizi istemiyor. Zaten bugün biz bu konuları konuşuyor olmamızın sebebi günah ve erdem konu. Tanrı'nın isteği günahlı kalmamız değil, günahlarımızdan tövbe edip erdemli bir hayat, erdemleri hayatımızda uygulamamızı istiyor. Ve Tanrı'nın öfkesi genellikle tövbe edip geri dönmelerini sağlamak için de bazen kullandığını görüyoruz bu öfkeyi. Harun oğulları Nadav ve Avihu'ya olan öfkesi aslında Tanrı'nın önünde tapınırken ya da Tanrı'nın isteğine itaatsizlik yaparken bunun doğurabileceği zararlar sadece bireysel değil topluluğa çok büyük zararlar verebilir diye Tanrı öfkesini onlara gösteriyor ya da dönem dönem halkının içerisinde o öfkesinden dolayı Tanrı onları cezalandırdığı noktalar var ama bunun amacı onları yok etmek, onlara öç almak gibi bir düşünceyle değil, onların kötülüklerinden dönüp tövbe etmesiyle ilgili Tanrı öfkesini bu şekilde açıklayabiliriz.
0: Evet, aslında siz bahsettiğiniz zaten Tanrı'nın öfkesine baktığımız zaman orada bencil olmayan bir durum var. Aslında bizi çok düşündüğü doğru. için Tanrı öfkeleniyor. Biz ise şu anda işte günahla beraber yozlaştığımız için o duygularımız da yozlaştı. Biz bencil konularda yani işte bana niye böyle dedin, neden benim isteğimin dışına çıktın gibi şekilde öfkeleniyoruz ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı aslında bizim için, bizim zarar göreceğimiz durumlarda Tanrı'nın öfkelendiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta aslında. Bizim öfkemizle Tanrı'nın öfkesi arasındaki o farkı burada görmüş oluyoruz. Bu noktada şeyi de sormak istiyorum aslında. Biz bazen yaşamımızda farklı şeyler yapıyoruz, çeşitli kararlar alıyoruz. Ve bu kararların sonucunda yine kendi sorumluluğumuzu belki kabul etmeyip direkt aslında Tanrı'ya öfkelendiğimiz durumlar oluyor. Yani mesela Süleyman Özdeyişleri 19.3'te diyor ki insanın ahmaklığı yaşamını yıkar, yine de içinden Rabbe öfkelenir diyor. Hı-hı. Yani öfke gerçekten Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor ve de yani bu durumlarda nasıl yaklaşmalıyız?
1: Yani öfke bize insanların günahlı yapısının bir şeyi de hiçbir zaman kendinde suçu aramaz. Evet. Hep karşıda arar. Bunu insan ilişkileri, Tanrı ilişkilerinde de aynıdır. Yani ben bir hata yaptım. Mesela Kain'le Habil olayı hep güncel bir, yani çok konuştuğumuz bir olay. Evet. Tanrı'nın istediği, Tanrı'ya uygun bir tapınma ritüeliyle, yani bir eylemle gelmemiş Kain. Ve günah işli bir yapıyla ve Tanrı'nın istemediği bir şekilde Rabbe sunu getiriyor. Yani bir tapınma yapmış. Hayatı da öyle. Ama Habil'inkisi kabul ediyor. Kendisi kabul edin, kendi sunusu kabul edilmediğinde burada bir kıskançlık, bir öfke doğdu. Ama burada Kain şunu düşünmesi gerekiyor. Tanrı benim sunumu kabul etmediyse ben nerede hata yaptım?
0: Evet.
1: Kendisinde hatayı araması gerekiyor ama bunu ne yapıyor? Hem Tanrı'ya ya da insana, o kardeşine karşı bir öfke duyuyor. İnsanların temelinde bu var. Öfkesinin altında temelde bu var. Kendine dönüp suçu kendisinde aramıyor. Doğru. Karşında arıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Tanrı ile olan ilişkilerimizi de olumsuz etkileyecektir. Çünkü Tanrı'ya birçok suçu Tanrı'ya da atmış olacağız. Hı-hı. Ama öfke özellikle kontrolsüz olduğunda Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkileyebilecek bir duygudur. Tanrı öğrettiği sevgi, sabır ve bağışlama gibi değerleriyle çelişebiliyor. Ve Tanrı ile olan aramızdaki bağı zayıflatabiliyor. Bununla ilgili birkaç tane başlık altında ben açıklamak istiyorum. Öfkenin Tanrı ile olan tabii ilişkimizi gibi nasıl etkiler? Öfkenin günaha yol açma riski çok büyüktür. Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha dönüşebiliyor ve Tanrı bize sunduğu doğruluk yolundan sapmamıza neden oluyor. Günah işlediğimiz zaman tabii ki doğal olarak günah Tanrı ile bizim aramızdaki ilişkiyi bozmuş oluyor, kopmasına sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yani kontrol edilmediği zaman öfke günaha gidiyor ve bu günah Tanrı ile olan ilişkimizi doğal olarak kesmiş oluyor. Bu yüzden günahın Tanrı ile olan ilişkimizde çok önemli bir rolü var. Olumsuz yönde çok önemli bir rolü var. Bir diğer şey de kalpte öfkenin yer alması Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey. Tanrı Matta 5. bölüm 22. ayette biz az önce de değindik ama kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Size diyorum ki kardeşinin öfkelenen herkes yargılanacak. Burada İsa Mesih öfkenin kalpte yer almasının bile Tanrı'nın yargısını getirebileceğini söylüyor. Yani yüreğimizde öfkeye yer verdiğimiz zaman ve bu öfkenin çözülmesi için bir çaba harcamadığımız zaman bu kardeşimize olan öfke Tanrı tarafından yargılanma getireceğini gösteriyor. Yani Tanrı ile ilişkimizde bir sevgi bağı değil, Tanrı'nın yargısı bizim üzerimize geldi. Yani Tanrı ile biraz düşman tarafında olmuş. Çünkü insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Bizim de onları sevmemiz gerekiyor. Tanrı onları sevip korumamızı istiyor. Ama biz o düşman yüreğiyle öfkeli bir şekilde kardeşimize karşı davranışlarımız olursa bunun Tanrı'nın yargısının altında kalacağımızı bize söylüyor. Bir diğer şey de aslında öfke bağışlamanın önünde bir engel olabiliyor. Tanrı bize sürekli olarak Matta 6. ve 14. ayette, 15. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Bu anlamda baktığımda öfke bağışlamanın önünde her zaman bir engel olabiliyor. İnsanlar öfkesinden dolayı karşıdakini bağışlamayabiliyor. Ama Tanrı'nın bize öğüdü neydi? Benim sizi bağışladığım gibi birbirinizi bağışlayın. Eğer bağışlarsanız göksel baba da sizi bağışlayacak. Ve biz öfkenin sonucu olarak karşımızdaki insanı bağışlamadığımız zaman aynı zamanda Tanrı'nın bağışlamasını da alamayabiliyoruz. Bu Tanrı ile olan ilişkimizde bağışlanma konusunda da etkileyebiliyor bu anlamda. Bu bizim için önemli bir konu. Bizim böyle bir zaman, böyle bir durumda yapmamız gereken şey Tanrı'nın merhametini ve bağışlayıcılığını örnek almamız gerekiyor açıkçası. Yani Tanrı ile olan ilişkilerimizde öfke konusuna baktığımız zaman Mezmur 103:8'de şöyle söylüyor. Rab sevecen ve lütfedendir. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Tanrı bize gösterdiği merhamet ve tez öfkelenmeyen doğası bize de benzer şekilde sabırlı ve affedici olmamızın beklediğini gösteriyor. Tanrımız sevecen lütfeden bir tanrıysa bizim de sevecen lütfeden bir tanrı olmamız gerekiyor insanlara karşı. Ve Tanrı tez öfkelenmediği gibi sevgisi engin olduğu gibi bu öfkeyle sevgi arasındaki o bağı iyi anladığımız zaman Tanrı'nın bizden beklentisinin ne olduğunu anlayıp bunu örnek alırsak öfkeye karşısında Tanrı'nın tutumunu bizim hayatımızda da uygulamış oluruz.
0: Hı hı. Ve öfkenin aynı zamanda tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi etkiliyor, ruhsal olarak bizi etkiliyor. Bireysel ve toplumsal olarak etkileri Ne olabilir Nuh Bey?
1: Aslında çok büyük zararlar verebiliyor. Hı-hı. Bazen savaşlara gidiyor, başka yerlere gidebiliyor ama öfke çağında yaşıyoruz diyebiliriz. Günümüzde bunu daha çok etkilerini görüyoruz. Öfke çağında yaşıyoruz. İnsan arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Kişiler arası iletişimde düşmanca davranışlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu aile içindeki çatışmalar oluyor. Karı koca ilişkileri bazen öldürmeye kadar gidiyor. Kadın cinayetleri işleniyor ya da ne bileyim toplumun zayıf insanlarını bu öfkenin sonucunda öldürmeye kadar giden ya da ilişkilerde zedelenme, çeşitli iş yerinde problemler gibi şeylere sebep olabiliyor. Toplum düzeyinde öfkenin toplumsal huzursuzluk ve şiddet olayları gibi sonuçları az önce dediğimiz gibi doğurabiliyor. Kitlelerin öfkeli harekete geçmesi toplumundaki güveni de sarsabiliyor ve çatışmalara yol açıyor. Bunlar çevremizde ya da dünya yeryüzüne baktığımız zaman etnik savaşların çıktığını görüyoruz. Bunu Bosna ve Sırbistan gibi ya da ne bileyim bugünlerde çeşitli ülkelerde olan bu etnik savaşlara baktığımız zaman dini çatışma gibi etnik ve dini temelli öfkeden kaynaklanan çatışmaların çıktığını görüyoruz. Öfke bazlı ve bireylerin belirli grupların çıkarlarını ihlal eden devlet politikalarına karşı olan politik ve toplumsal öfkeleri görebiliyoruz. Bu öfkelerin ne kadar yıkıcı olduğunu görebiliyoruz. Evet. Topluluğu yani sadece bir kişi arasında değil kitle büyük kitleleri etkilediğini görüyoruz. Çok basit bir şey bizim ülkemizde yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir araca duyulan öfkeyle bak korna sesleri falan öfkeli davranışlar bunlar ilk başta sadece basit bir öfke gibi olur ama bazıları bunu gururuna yediremiyor ya da sinirleniyor ve bu daha büyük olayların çıkmasına sebep de olabiliyor. Zarar gördüğünü düşünen insanlar arasında çıkan tartışmalar bizim günlük hayatımızda nasıl yansıdığını çok şey ikide görüyoruz. Bugünlerde aslında en çok yapılan şeylerden biri de internet ortamında küfür ve hakaret savuran klavye savaşçıların öfkesini de örnek gösterebiliriz. Öfke sadece dışa vurulmayıp içinde birikebiliyor. İnsanların hani sadece dışarı yansıtarak başkalarına zarar vermekle kalmıyor. İçinde o öfkeyi biriktiren, bunu dışarıya ifade edemeyen insanlar var. Bu bastırılan öfke bir gün patlayarak bir hastalığa da sebep verebilir. Yani bireysel olarak bizde topluma değil de bireysel olarak bize zarar verebiliyor. Genellikle kadınlarda kayınvalidesinden ya da eşinden ya da çocuklarından kaynaklanan stresi atamayarak içinde biriktirerek bir öfke hastalığına yakalanıyor. Bugünlerde birçok kadında olan ani öfke nöbetleri geçirmesi, çok yüksek sesle bağırışmalar, kavgalar. Yani bu aslında kayınvalidesi ya da o eşinin ailesi tarafından ya da eşinden çocuklarından aldığı o stresi çözememesi sonucunda o öfkeden dolayı oluşan hastalıklar türeyebiliyor. Erkeklere baktığımız zaman bu tabii kadınlarda da var. İş hayatında toplum stresini atamayan erkekler ya da bu erkek kadın diye ayırmak istemiyorum ama genel anlamda toplumumuzda baktığımızda erkeklerde görülen şeyler bu stresi atamayınca bunu öfkeye dönüşerek kendinde bir hastalık yani yine bu öfke nöbetleri geçirip ailesinde bazıları ailesini katledebiliyor, çocuklarını katledebiliyor o öfkeden dolayı hem bireysel olarak hem ailesine zarar veriyor ve bu yaşanan şeyler kalp damar hastalıklarına sorun oluyor. Az önce dediğimiz gibi yüksek tansiyon, kalp krizi oburlukla da bağlantılı da görülebilir ama öfke kalp damar sağlığını doğrudan etkiliyor. Tıpta da bu şekilde ifade ediliyor ve sık yoğun öfke nöbetleri, yüksek tansiyon, kalp krizi hatta aşırıya gittiğinde felç bile geçirebiliyor insanlar. Yani bireysel olarak senin her zaman değindiğin bir nokta sadece günah, Tanrı'yla olan ilişkimize zarar vermiyor. Aynı zamanda bireysel olarak bize de çok büyük zararlar verebiliyor. Bunun sonuçlarını günlük hayatımızda sıkça zaten görebiliyoruz.
0: Peki aslında son bir soruyla bitirmek isterim. Zamanımızın sonuna geldik. Sakin ve sabırlı olmanın formülü ne o zaman Nuh Bey? Bir de İsa'da, yani İsa'dan nasıl örnek alabiliriz?
1: Aslında bunu kişisel gelişim ve ruhsal bir güç olarak insanlar için temel bir değerdir sabır. Bu anlamda bakarsan hem psikoloji hem nörobilim ya da kutsal kitap öğretilerini elden alarak bir formül elde edebiliriz. Sabrın formülünü bulabiliriz. Bilimsel açıdan sabır duygusal düzenleme, duygularımızı anlamak, onları fark etmek, uygun bir şekilde ifade etmek kişinin aceleci ve dürtüsel davranmasını önleyebiliyor. Bu yüzden duygularımızı anlamaya çalışmamız gerekiyor ilk etapta. Ve zihin beden bağlantısını mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Nörobilimde beynin prefrontal konteksti dediğimiz, yani karar verme ve kontrol etme merkezi savur için kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden Rabbinin önünde derin düşünerek, hani onun sözünü derin derin düşünmek, tapınma yapmak gibi şeyler bizi, zihin ve bedenimizi rahatlatabiliyor Tanrı'nın önündeki bu zaman. Ve bu bizi bilimsel açıdan da güçlendiriyor. Evet. Hedef ve beklentileri yeniden çerçeveleme de bizim için önemlidir. Hedeflere odaklanmak ve olumsuz olaylardan kısa vadeli olarak görmek kişinin sabrını korumasına yardımcı oluyor. Bir de buna artı, Hristiyanlık açısından sabrı eklemek gerekiyor. Tanrı'ya güvenmek, yani Hristiyanlıkta sabır Tanrı'ya güvenle bağlantılıdır. Tanrı her şeyin en doğrusunu bildiğini ve her şeyi en iyi zamanda gerçekleştiğine inanmak kişiyi, bekleyişini anlamlı hale getirebilir. Bu yüzden Romalı 12. ve 12. ayette diyor ki, umudunuzla sevinin, sıkıntıya dayanın, kendinizi duaya verin. Bu Tanrı'ya güvendiğimiz zaman bizim daha çok sabırlı olmamızı sağlayacak ve dua aracılığıyla da Tanrı'nın yardımını almış olacağız. Ve bir diğer şey de affetme ve merhamet. Az önce biz değindiğimiz bir konu olduğu için tekrar şey yapmak istemiyorum. Tanrı bizim o öfkemizi, önce duygularımızı kontrol etmemizi, dua aracılığıyla bunu Tanrı'ya götürmemizi ve sonuç olarak bağışlama yaparak, o kişileri affederek bu sabrı bir formül olarak yapabiliriz. Sabır eşittir zihinsel dayanıklılık artı Tanrı'ya güven artı farkındalık ve affetme diye bir formül söyleyebiliriz. Son olarak İsa'da sabrı nasıl görüyoruz? Aslında bunu biraz açıklamıştık. Onun yaşamı ya da zorluklar karşısındaki dayanışını açıkladık. Ama tek öğrencilerine karşı sabrını ben çok şaşırtı İsa'nın. Örneğin onun, İsa'nın mesajını anlamıyorlar. İsa'nın yaptığı eylemleri bazen anlamıyor. Şüpheyle bakıyorlar. Ama İsa mesela buna rağmen onları eğitmekten vazgeçmiyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela biz karşımızdaki insanı eğitmeye çalışırsın. Senin amacını anlamaz. Anlattıklarını anlamıyorsun. Bir süre sonra pes edersin. Aman ben bununla mı uğraşırım dersin. Ama İsa Mesih'in sabırla onları eğitmeye devam ettiğini ve onların da büyük bir değişim yarattığını gösteriyor bu sabrın. Bir diğer şey de İsa acı çekerken sabır gösteriyor. İsa Mesih Getsemane bahçesinde çok büyük acı çekerken, dua ederken, çarmıhta işkence çekerken bile sabırlı olduğunu ve düşmanlarına kin gütmediği ve onları affettiğini biz az önce değindik. Bunlara baktığımız zaman İsa'nın yaşamında birçok anlamda sabrı öğrenebiliriz.
0: Evet, ve aslında İsa'nın kendisi de şunu söylüyor. Biz belki bugün çeşitli yüklerimiz olabilir yaşam içerisinde. Belki yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliriz. Çoğu insanda da onu gözlemliyorum. Direkt yaşamın kendisine karşı öfkeli olabiliyoruz. Haksızlıklar belki yaşamış olabiliyoruz gerçekten. İsa bugün diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm diyor aslında. Bütün bu yüklerinizden, aynı zamanda size yük olan o öfkenizden de Mesih İsa'ya gelerek, ona iman ederek, bu sayede aslında yaşam amacımızı bularak sabırlı olma konusunda muhakkak bir motivasyonumuz olması gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Ve bu motivasyonun da yine Tanrı'dan geldiğini görüyorum. Yani İsa'da da öyleydi. İsa'nın bir amacı vardı. Tanrısal bir amacı vardı. O tanrısal amaç uyarınca İsa'nın sabır gösterdiğini görüyoruz. Siz de az önce aslında öğrencilerine karşı olan sabrından bahsettiniz. Onun değil mi tanrısal bir amacı vardı. Öğrencilerinin kurtulmasını ve onları, diğer insanlara da aslında kurtuluş aracı olmalarını istedi. Diğer insanlara da bereket olmalarını istedi. Bu yaşam amacı doğrultusunda sabredebildi. O zaman biz de bugün aslında eğer yaşam amacımızı henüz bulamadıysak ve öfkeyle belki yaşama bakıyorsak, Tanrı'nın bunun için bize sunduğu bir fırsat var. Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanıyabiliriz. Aslında bütün yüklerimizi, bütün yorgunluklarımızı İsa'ya getirebiliriz. Bu konuda teşvik etmek isteriz sizleri. Çok teşekkür ederiz Mutlu Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah Verden programıyla karşınızdaydık. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
5: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
5: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar yeni bir programla birlikteyiz. Tanrı'yla Tanışanlar programındasınız. Ben Daniel. Biliyorsunuz bu programda insanların tanıklıklarını dinliyoruz. Rabbe iman edenlerin nasıl Rabbe karşılaştıklarını, nasıl Tanrı'yla karşılaştıklarını hep beraber bu programda dinleyeceğiz. Ben de bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün çok değerli bir konuğumuz var. Agnes Günay bizimle birlikte. Hoş geldin. Merhaba demek istiyorum önce.
6: Hoş bulduk.
7: Bugün seni ağırlamak benim için de çok özel bir onurdur, çok özel bir gururdur. O yüzden çok mutluyum. O zaman biliyorsunuz ki Tanrı'yla Tanışanlar programında hayatımızı biz nasıl Rabbe verdik, nasıl İsa Mesih bizim hayatımıza girdi, biz nasıl Tanrı'yla tanıştık bu konuda konuşacağız. O zaman önce seni tanımakla başlayalım. Biraz kendinden bahseder misin? Agnes Günay olarak kaç çocuğun var, kaç yaşındasın? Biraz kendinden bize söz edebilir misin?
6: Ben 12 Aralık 1936'da doğdum İsviçre'de ve orada büyüdüm. Sonra Rab beni Türkiye'ye getirdi ve şimdi Türkiye'de evli olarak 4 çocuğum var, 14 torunum var.
7: Oo, hamdolsun.
6: Ve mutlu büyük bir aileyiz.
7: O zaman 85, bu yıl 86 mı olacaksın? 86 yaşındasın ve hamdolsun hala Rab'le beraber ona hizmet ederek devam ediyorsun. Ve bugün de senin güzel tanıklığını dinleyeceğiz. O zaman şunu sorayım. Evet, 14 çocukla Rab seni bereketlemiş, 14 torunla bereketlemiş ve 4 çocukla. Ama İsa Mesih'i nasıl tanıdın? Biraz söz edebilir misin? Nasıl İsa Mesih'le karşılaştın? İsviçre'deydin. Çok güzel bir ülke, çok güzel bir yer herhalde. Tanrı sana mı konuştu? Yani nasıl onunla karşılaştın?
6: Ben çok küçüktüm. 3 yaşlarında. Benim en ilk hatırlarımdan biri bizim odamızda Rabbin İyi çoban olarak bir büyük resim vardı ve bir kız kardeş beni kucağına aldı ve bana kaybolan kuzunun hikayesini anlattı. Anlattı, Rab İsa nasıl bu dünyaya geldi, nasıl kaybolan kuzuları, insanları yani aradı ve nasıl buluyor. Ve seni de aradı, sen de ona gel ve ben de o anda hissettim içimde. Ben Rabbin kucağındaki o küçük kuzuyum, o benim. Ve o zaman itibaren bu benim içimde çok belirli bir düşünceydi. Ben Rab İsa'nın kucağındayım, o beni kurtardı, o beni koluna aldı ve ben onun kuzuyum artık. Böyle büyüdüm ve küçüklüğümde bütün sevgiyle, bütün aşkımla Rabbin toplantıları giderdim. Pazar günü çocukların pazar okuluna giderdim. Ve büyük zevkle Rabbin sözünü dinlerdim. Öyle bir olay, bir rüya hatırlıyorum. O zaman belki 6-7 yaşlarında bir rüya gördüm. Rab İsa beni vaftiz etti. Nereden bu düşünce aklıma geldi hiç bilmem. Ben İsa'nın önünde
8: diz çöktüm ve İsa büyük bir kova su aldı ve benim üzerime döktü ve beni böyle vaftiz etti. Ve bu benim için büyük büyük bir sevinç idi. Ve küçük yaşlarımdan beri İsa ile yaşamaya alıştım. Mesela bir defa tatildeydim ve orada beni uzakça bir yere bir şey almaya gönderdiler. 6-7 yaşlarında. Bana yolu açıkladılar. Yolu bir ormandan geçti ve ben yola çıktım. O ormandan gidiyorum. Ve sonra birdenbire yol ikiye ayrıldı. Ben hatırlamadım, öyle bir şey bana söylediler mi? Ne yapacağım ben şimdi? Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Orada diz çöktüm ve Rabb'e dua ettim. Sen bana göster Rab, hangi yoldan gideceğim? Ve yüreğimde bir ses, sağdan git. Ve ben sağdan gittim ve az sonra ormandan çıktım ve o gidecek evim önünde durdum. Öyle harika bir çobanım vardı. Beni yönlendiren bir çoban. Ve Rabb'e çok hamd ediyorum ki küçüklüğümden onunla bu şeklinde yaşamaya öğrendim. Sonra da biraz büyüyünce, Rabb'in sözünü duyunca ben günah insaniyeti aldım. Çünkü küçük iken günah ne olduğunu anlamadım bile. Ama sonra gördüm ki ben günahkarım. Ve anladım ki ben bu günahlarımı İsa'ya ikrar etmem lazım. Ve böylece sevdiğim bir vaiz ile diz çöktüm ve kendi hayatımı Rabb'e bilinçli bir şeklinde teslim ettim. Günahlarımı ikrar ettim ve onun kurtuluşunu aldım.
7: O zamanlar kaç yaşındaydın aşağı yukarı?
8: O zaman böyle 13-14 yaşlarındaydım. Sonra gene önemli bir nokta söylemek istiyorum. 17 yaşlarında gittiğim kilisede bir rahibe vardı. Protestan bir rahibe. Protestan rahibeler biraz Katolik rahibelerden farklıdır. Onların da bir andı var Rabb'e. Hayat boyunca o eve kalacağım eğer Rab başka bir yol göndermezse, çağırmazsa. Ve bir gün o rahibi beni davet etti kendi odasına. Onunla gittim. Çay içtik, sohbet ettik ve neler sohbet ettiğimiz hiç hatırlamıyorum. Tek bir cümle aklımda kaldı. O bana dedi, insanlar para çantasından Rabb'e 1-2 lira vermek isterler. Ama Rab 1-2 lira istemez. Rab bütün para çantamızı ister.
7: Bu ne demek oluyor?
8: Ve bununla bana söylemek istedi, biz hayatımızdan Rabb'e sadece birkaç an verirsek Rab onu istemez. Rab bütün hayatımızı ister. Ve bu bana çok dokundu. Ve o gece diz çöktüm ve Rabb'e dedim, benim bütün hayatımı sana veriyorum. Ve artık senin için yaşayacağım. Sen ne istersen benden bunu yapacağım. Nereye göndermek istersen oraya gideceğim. Ve böylece bir sene sonra aşağı yukarı ben de böyle bir rahibe oldum. O rahibe evine girdim. Ve orada sevinçle Rabb'e hizmet etmek istedim. Orada 20 yaşlarımda çocukları İncil dersi vermeye başladım. Büyük bir sevk aldım ondan.
7: Yani İncil'den hikayeler
8: İncil'den
7: anlatıyordum onlara.
8: İncil'den çocuklara hikaye anlatıyorduk. Mahalleden çocukları toplayıp öyle ders veriyordum. Böyle gruplar bütün bizim şehrimizde vardı. Ve senede bir defa o şehirde

0: Bir yere gideceğim, Rab gönderecek ve Rab'be orada hizmet edeceğim. Seneler sonra Rab hazırladıktan sonra beni bana gösterdi ki Türkiye'ye gideceksin. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü benim gözlerim hep uzak doğudaydı. Filipinler'de, Endonezya'da. Ama şimdi Rab bana diyor sen Türkiye'ye gideceksin. Ben ne yapacağım Türkiye'de bir kız olarak? Ben orada ne yapabilirim? Neyse tekrar tekrar dua ederek gene Rab yüreğime çok belli bir sesle Türkiye'ye gideceksin. Ve böylece hazırlandım ve 1966'da Türkiye'ye, İstanbul'a yola çıktım.
1: Bu biraz zor olmalı belki değil mi? Yani İsviçre gibi böyle dağlık, güzel, manzaralı, harika bir yerden 1966 yılındaki Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiş olman herhalde biraz zor olmuştur.
0: Ya, Orient Express ile geliyordum ve Türkiye'den trende gelirken gördüm ki bütün tarlalar sapsarı, otlar kuru, hiçbir şey yok. Böyle tek tük arada bir gelincik çiçek vardı. O sonradan da bana çok bir iyi resim olarak geldi. Evet, Türkiye kuru ama arada imanlı bir kardeş var. Bir çiçek var. Bu benim ilk görüşüm, anlayışım vardı Türkiye için. Şimdi ben hiçbir defa evlenmek istemedim. Bunun üzerine ben ben Rab'be söz verdim. Ona hizmet edeceğim. Evlenmeyeceğim. Hiç asla evlenmek istemedim. Ama 2,5 sene sonra İstanbul'daki Misak Günay Kilisesi'nin vaizi bana soruyordu. Sen benimle evlenir misin? Bu benim için bir şok idi. Ve ben hemen hayır hayır ben evlenemem. Hiç evlenmeyeceğim. Tamam. Ama o zaman benim için dua et. Bir eş bulayım. Gerçekten o zaman imanlı bir eş bulmak gençler için çok çok zordu. Çünkü yoktu. Ve ben dua ederdim. Zaman ile yüreğimde hep bu eş sen olacaksın. Hayır, hayır. Ben evlenmem.
1: Yani Rab sana diyordu ki onunla evleneceksin diye herhalde.
0: Evet. Hayır, hayır ben evlenemem. Ben Rab'be aittim, ben evlenemem. Ama dua ede ede hep bu ses geldi içimde. Bu eş sen olacaksın. Artık dua etmek istemedim. Ama söz verdim. Ve böylece gene dua ederdim. Ve her zaman bu ses geldi. Bu eş sen olacaksın. Sonra dua etmeye başladım. Ve Rab'den işaretten istedi. Mucizeler istedim. Ve ne için dua ettimse Rab bana verdi. Rab yaptı. Ama pazar günleri toplantıda misaa görünce hayır hayır ben evlenemem mümkün değil. Ta ki kaçıncı defa bütün gece uyumadım. Sabah diz çöktüm dedim Rab bir mucize bana daha göster. Eğer bu da yaparsan ben kabul edeceğim. Şimdi sen misaa bu eve getir. O Aksaray'daydı, ben Feriköy'de idim. Sabah 8 ve dua adam kalktım ve zil çaldı ve kapıda misak vardı.
1: Ben çok şaşırdın herhalde, şok oldun.
0: Sadece titredim ve kaçtım. Üşüyor musun sordu. Hiçbir cevap yok, kaçtım. Ama artık biliyordum, evet sen evleneceksin ve böylece nişanlandık ve yarım sene sonra evlendik.
1: Ve Rab sana 4 çocuk ve kaç torun demiştin?
0: 4 çocuk verdi ve
1: 14
0: tane torun.
1: 14 torun.

0: Çok harika.
1: Ve Rab bana gösterdi ki bütün seneler boyunca bütün hayatımı o eline aldığından itibaren ben hayatımı ona verdim. Öyle yönlendirdi, öyle
0: yol gösterdi
1: ki şimdi diyorum harika bir hayat bana verdi. Eğer Rabbe hayatımızı verirsek, o bizim hayatımızı alır, bereketlenir ve ondan büyük bereketli şeyler yapabilir.
0: Yani kendimizi ona teslim etmeliyiz, tamamen ona vermeliyiz ki hayatımızı
1: evet. O
0: yönlendirsin. Yani senin hayatını da yönlendirdi. Peki hayatında hiç böyle İsa Mesih'e küçük yaşlarda iman ettin ama hiç seni zorlayan zorluklardan geçtin mi, sıkıntılardan geçtin mi? Bir örnek var mı? Nasıl bu zorlukları atlattın?
1: Ben
0: küçük yaşta olabilir. Yani
1: Türkiye'ye gelmeden, daha Türkiye gelmeye bilmeden zor bir zaman geçirdim. Benim dişlerim hepsi iltihaplıydı. O kadar çok ağrıyordu ki ne uyuyabiliyordum ne de doğru dürüst yemek yiyebiliyordum. Sıcak kalınca beynime kadar giderdi. Soğuk kalınca beynime kadar giderdi. Ve bu zor zaman içinde gerçekten dua da doğru dürüst edemiyordum. Ama benim çok çok sadık iyi bir arkadaşım vardı. O beni duada taşıdı. Ve yavaş yavaş o durum değişti. O dişlerin ağrısının sebebi bulundu. Ve yavaş yavaş dişlerim düzene koyuldu. Ve o zamanlarda bir toplantıya gidiyordum bir gün. Orada pastörün eşi bir tanıklık verdi. Harika bir tanıklık. Sevinçten coşuyordu. İsa Mesih bize hayatının her durumda kendi zaferini veriyor. Ve biz onun zaferiyle yaşarsak her problemde, her sıkıntıda o bizi kaldırıyor, zaferden zafere götürüyor. Bu bana o kadar dokundu ki işte öyle bir hayat ben istiyorum. Ve çıkışında bir küçük broşür vardı. Zafer hayatını nasıl yaşayabilirim? Nasıl sahip olabilirim? O broşürden aldım ve evde okudum. Ve gördüm ki orada şartlar vardı. Bu şartlar yerine gelirse sen bu zafer hayatı sahipsin. Şartlar nedir? Tabii birinci İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek. İkinci kendi hayatını Rabbe adamak. En önemli bu ikisiydi. Bu şartlardan her okuduğumda diyordum, ben bunu yaptım, ben bunu yaşıyorum. O zaman ben de bu zafer hayatı sahibim.
0: Yani bu sözlere iman ettin ve
1: evet.
0: Bu sözler senin için de geçerli oldu.
1: Ve başladım hamd etmeye. Senin zafer hayatın için hamd ediyorum. Ve denedim bunu. Gerçekten hayatımda, zor anlarımda diz çöküp İsa'nın zafer hayatını alınca ve ona hamd edince, şükredince ne yük vardı ise yüreğimde her zaman o yük uçup gidiyordu. Benim hayatımın sonuna kadar ben bunu yaşadım.
0: Amin. Yani bu 80 yıllık bir tecrübe, 80 yıl İsa Mesih'le beraber yürümek çok güzel, çok harika olmalı. Herhalde anlatacağın çok çok da fazla hikayeler vardır. Çok çok Rab'den aldığın bereketler, teşvikler, senin hayatında yaptığı mucizeler vardır. Aslında yazmış olduğun bir kitap var değil mi? Türkçe olarak hayatını,
1: evet.
0: Tanıklığını yazdığın,
1: evet.
0: Kuzunun Ardı Sıra,
1: evet.
0: Adında. Orada da bazı detayları biraz daha görebilirler. O zaman son olarak bitirirken bizi dinleyen dinleyicilere ne demek istersin? Ya da bir ayet vermek ister misin onlara? Nasıl onlara teşvik etmek istersin? Belki birkaç şey söyledin ama son bir kez son sözlerle senden alalım.
1: Ben Türkiye'ye geldiğim zaman bir veda toplantısı yaptılar bana kilisede. Ve bana bir ayet verdiler. Buğday tanesi yere düşüp ölürse çok meyve verir. Ölüp ölürse çok meyve verir. Bu benim bütün hayatımın çok önemli bir şey idi. Benim hayatım, benim benliğim ölmeli. Ancak o zaman Rab meyve oluşturabilir. Ve bunu gördüm. Eğer biz ölürsek Rab İsa bizde yaşıyor ve bu kendi zaferini ortaya çıkartıyor. Meyveler yapıyor. Onun için herkese söylemek isterim. Ölmekten korkmayın.
0: Yani ruhsal olarak benliğimize,
1: ölmekten korkmayın. O kötü bir şey değil. O çok, çok bereketli bir şey. Çünkü o zaman İsa Mesih bizde yaşıyor. Ve İsa Mesih bizde işliyor. Ve o bizim zaferimizdir. Rab İsa çok, çok harika. Çok harika. Onunla yaşamak çok güzel. Sevinç, esenlik, dolu bir hayat verir. Onu herkes için isterim.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz bu programımıza katıldığınız için. Tabii ki anlatacak belki çok şeyiniz var. Hayat boyu dediğim gibi 80 yıllık Rab'le, Tanrı'yla yürüyen bir yaşam. Ama bunu belki direkt sizinle görüşerek ya da kitabınızı okuyarak da biraz daha faydalanabilirler insanlar. O zaman burada programımıza son vermek istiyoruz. Soru ve görüşlerinizi bizlere soru@radyomaranata.com'da iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Her birinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde para kullanımı konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz Pastör.
1: Hoş bulduk.
0: Ben hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve aslında çok önemli bir konu para kullanımı. Bu çok sıkıntı yaşayan insanlar var ve para gerçekten birçok sorunu çözebilecek gibi de düşünülüyor. Para nedir diyerek aslında sormak istiyorum ve böyle giriş yapalım isterseniz pastörüm.
1: Evet, yani para nedir desek belki toplumdaki kişilere bunu sormak lazım. Yani para nedir? Yani nasıl cevapları alırız tam bilemiyorum ama hani herhalde bazısı bir güç diyebilir. Bazısı istediğimi elde etmek diyebilir. Ama öyle doğru bir tanım gelmez. Sözlüğe baktığımızda mal ve hizmet satın almak için bir değişim aracıdır diyor. Demek ki para bir aracı. Önce bunu görmek lazım. Yine tarihe baktığımızda paranın olmadığı bir dönem var ama değişim vardı. Yani malla bir mal başka bir malla değiştiriliyordu ama çok pratik değildi. Atıyorum 100 tane koyunu varsa onu işte Erzurum'dan İstanbul'a getirmek zor bir konu. Ama Erzurum'da bunu satıyorsa ve İstanbul'a gelip 100 koyun alabilir yine isterse. Yani bunun gibi düşünebiliriz ve ticareti ve ekonomiyi geliştiriyor. Yine para dediğimizde tabii önemli bir konu, bazısında var bazısında yok. Ama olması için yani bir mal ya da hizmet üretmek gerekiyor. Yani yattığımız yerden paraya sahip olamıyoruz. Miras zenginleri varsa bile işte Hazra'da dağlar dayanmaz diye bir sözümüz var ya. Yani o da bir süre sonra tükenebilir. Demek ki insan bir emek harcaması lazım. Bir mal, hizmet üretmesi gerekiyor. Yine bu ürettiği işte hizmetin karşılığında aldığı bir değer oluyor. Yani şu anda da insan düşündüğümüzde hava ve sudan sonra, yani yaşamsal konulardan sonra hayatını en çok etkileyen konu paradır. Yani para yoksa yiyecek alınmaz, giysi alınmaz, barınma sorunu çözülmez. Hep bunlar temel ihtiyaçlardır.
0: Evet. Peki kutsal kitap paraya sahip olmak ve para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor bizlere kutsal kitap açısından bakarsak.
1: Hani özdeyişler var. Yani toplumumuzda Süleyman peygamber olarak kabul ediliyor ama Kral Süleyman diye geçiyor. Daha çok Hristiyanlar bunu kullanıyor. Ve o özdeyişlerde çalışkan olmayı özendiriyor. Yani çalışkan olmak. Neden? Çünkü bir emek üretmesi lazım. Ya da bir hizmet üretmesi gerekiyor. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder diyor. Yani tembel bir kişi zengin olamaz. Demek ki çalışması lazım. Yine çalışanların eli egemenlik sürer. Tembellikse köleliğe götürür. Yani paraya sahip olup olmamak arasında büyük bir fark var. Ama kişi çalışıyorsa aynı zamanda özgür bir kişidir. Yani bu dünya düzeninde diyelim. Bu dünya düzeninde nedir? Özgür bir kişi olarak yaşar. Yine tembel kişi işini bitiremez. Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır. Yani o da yani bir tembel bir iş bitiremiyor. Yani çalışkan kişi ancak bir servet kazanabilir. Yine tembel canının çektiğini elde edemez. Çalışkanın istekleri ise tümünü yerine gelir. Yani bu da paraya bağlı bir şey. Çalışıyorsa, üretiyorsa, parası varsa tabii ki istediğini istediklerine daha çok ulaşabilir. Yani bunları söyleyebiliriz. İncil'de de bu konuda Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta yani kolay para kazanma yolu olan hırsızlık için şunu diyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Emek vererek para kazanmak iyi bir şey ama hırsızlık yapmak iyi bir şey değil. Yani bazen kişi ahlaki olarak hırsızlığı meşrulaştırmak istiyor. İşte diyor ki onun çok parası vardı o yüzden aldım ama bu doğru bir yaklaşım değil yani.
0: Evet, o zaman çalışmak gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Tembellik yapmayacağız, çalışacağız ve parayı bir şekilde kazanmamız gerekiyor emek vererek. Tabii ki kazanırsak emek verip o parayı, o zaman sahip olduğumuz bu maddi değeri, işte parayı nasıl kullanmalıyız? Dilediğimiz gibi hareket edebilir miyiz bu noktada?
1: Ya tabii ki erdemler ve değerler, ahlaki niteliklerimiz önemlidir. Yani kişi zengin olabilir ama yani insani değerler yönünden çok zayıf olabilir. Yine Özdeyişler'de şunu yazıyor, işte gazap günü servet işe yaramaz. Yani demek ki paranın olması da yargı gününde, yani İsa Mesih tekrar gelecek, o geldiği zaman yani paranın kişinin kurtuluşu için bir önemi olmayacak. Oysa doğruluk ölümden kurtarır diyor. Yine erdemler olarak iyi at büyük servetten, saygınlık gümüş ve altından yeğdir. Yani önce bu olumlu değerlerin ardından gitmek. Yani insani nitelikler dediğimiz erdemlerimizi kaybetmememiz önemli bir konu. Ve işte parayı gördü de şımardı diye bir sözümüz de var. Yani sonradan gördü ya da görme olarak geçiyor. Demek ki bu parayı yine de biz doğru amacına göre kullanmalıyız. Yani iyi şeyler için kullanmalıyız, iyi yaşamalıyız. Ama aynı zamanda şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki yani o para bizi insanlığımızdan uzaklaştırmaması lazım. Hatta mirasla ilgili bir konu var, İncil'de geçiyor. Kalabalığın içinden bir kişi İsa'ya, öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın diyor. Yani bir miras konusu var ki yani dünyada da en çok tartışılan, konuşulan konulardan bir tanesidir miras. İsa diyor yani beni kim üzerinize yargıç ya da hakem yaptı ve sonra uyarıyor orada olanları, dikkatli olun diyor. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Demek ki bu miras isteyen adamda bir açgözlülük vardı. İsa onu gördü çünkü İsa bütün insanların yüreklerini görüyordu. Kimsenin ona bir şey demesi gerekmiyordu. Ama aynı zamanda orada kendisini dinleyen kişilere açgözlülükten uzak olun diyor. Demek ki parayı kullanacaksak ya da sahip olacaksak açgözlü olmamalıyız. Ve bu açgözlülük konusunda İncil putperestlikle bir tutuyor. Yani İncil'de bunu yazıyor. Efeslilerde mektup 5. bölümde şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlük için Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Pavlus bu metni yazdı. Ve açgözlülük bir putperestlik olarak söyleniyor. Yine 10. emrin 10. emri yani komşunun işte malına, eşeğine, karısına tamah etmeyeceksin. Açgözlü olmayacaksın diyor. Yani bir kişinin servet sahibi olması onun insani niteliklerini kaybetmemesi gerektiğini söylüyor, anlıyoruz. Bunları anlıyoruz kutsal kitaptan.
0: Evet. Yine de bir insan çalıştığında, para kazandığında baktığımızda tabii ki herkesin farklı yetenekleri var, eğitimi var, disiplini var, çalışma şekli var ve para kazanıyorlar. Bu tamamen bizim kendi gücümüze dayanan bir durum mudur? Tanrı bu noktada aslında parayı kazanma noktasında ya da bir varlığımızın olması noktasında nasıl bir etkisi var?
1: Yani ilk parayı Tanrı basmadı. Onu söyleyebilirim. Ya da o para düzenini kendisi kurmadı. Bunu iyi anlamamız lazım. Aslında bu paraya dayalı sistem, yani tanıma da baktığımız zaman mal ya da hizmet almak için bir aracı olması insanların geliştirdiği bir konudur. Ve bunu kullanması ve sosyal adaletsizliğe neden olması da yine insanların kendi kurdukları ekonomik düzenden kaynaklanır. Ekonomik ve tabii ki o siyasi düzenden, ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani bundan 3000 yıl önce de öyledir, bugün de öyledir. Ve bir adaletsizlik varsa, yani biz bunu para diyoruz ama bir bazı kişide çok var, bazı kişide az var diyoruz ama aslında o düzeni insanın kendisi kurdu. Yani ben kurmadım ama sonuçta bütün tarih boyunca insan Tanrı'dan kopuk olduğu için kendi düzenini kurdu. Ve bugün yoksul varsa yeryüzünde insanın kurduğu düzenden kaynaklanıyor. Tanrı her şeyi iyi ve doğru yarattı ama sonradan insan bozuldu. Hatta yaratılışta şeytan Adem'le konuştuğunda, işte iyilikle kötülüğü bilme ağacından yediğinizde Tanrı gibi olacaksınız dedi. Yani insan o günden beri egemenliğini bozulmuş bir şekilde yaşıyor. Kendi düzenini kuruyor ve bu defa dünyaya da baktığımızda ekonomi konusunda da bir adaletsizlik var. Tevrat'ta şunu yazıyor, yani çıkış 22-25 ayetinde, halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız, üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Yani Tevrat'ta bu yazıyor, yasada yazıyor. Ama bunu bugünkü dünyadaki sistem

0: Sizi görüyoruz toplumda. Bazı insanlar daha varlıklıyken bazı insanlar daha zor durumda yaşıyorlar. Yani yine de bir eşitsizlik söz konusu. Yine de Tanrı burada müdahale edemez mi? Bu daha adaletli ve eşit bir şekilde yaşaması için insanların bir şey yapamaz mı? Çünkü bazen karşılaştığım insanlar bu konuda çok isyan ediyor. Yani Tanrı sanki bazı insanları daha çok seviyor, onlar daha böyle zenginleşiyorlar. Bazı insanları sanki daha az seviyormuş gibi. O insanlar, yani Tanrı adaletli değil, Tanrı işte bize niye yardım etmiyor gibi düşüncelere de sahip.
1: Yani müdahale edeceği zaman var, onu söyleyebiliriz. Ne zaman? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Yani bozulan yaratılışı tekrar düzene koyacak. Ama bugünkü sisteme baktığımızda müdahale edilecek bir durum değil. Ama İncil'e de bir örnek var. Yani Kutsal Ruh'un döküldüğü gün yaklaşık 3000 kişi iman etti ve sonrasında şöyle bir düzen oluştu. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Yani öyle bir komünel toplum yaşamaya başladılar. Ve sonra aralarında yoksul olan yoktu diyor. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre değişirdi. Yani tam bir komünel toplum var. Bazen bu ayetleri okuduğumda işte Marx'ın komünel toplumu geliştirdiği söyleniyor ama bu ayetleri Marksistler bilmediği için öyle söylüyorlar. Yani Marx'tan 1000 yıllar öncesinde. Aslında ilk Hristiyanlar bir komünel toplumu yaşadılar. Yani bunu yaptılar, yaşadılar. Ve aralarında yoksul olan yoktu diyor. Yani ama bugünkü düzene baktığımızda, yani ekonomik düzeninde böyle bir sisteme izin vermiyor. Söylediğim gibi İsa Mesih tekrar gelecek ve geldiği zaman her türlü yoksullukla ilgili konuyu kaldıracak. Ve insanların arasında yoksul olmayacak. Ancak Tanrı böyle bir düzeni kurabilir. Bu insanın yapacağı ve kuracağı bir ekonomik düzen değildir.
0: Yine de şu an içinde bulunduğumuz düzen yine de insanın eseridir aslında. Evet. Tanrı böyle bir düzen olmasını istemedi. Ki bununla ilgili ayetler de var aslında. İşte yardım etmek açısından ve kardeşine nasıl davranmak gerektiği açısından diye.
1: Evet. Hatta diyor işte bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız, onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Yani en azından bunu yapın diyor. Yani bu kadar aç gözlü olmayın diyor.
0: Evet, o zaman dikkat etmek gerekiyor aslında bu para konusuna. Çünkü önemli, hem sahip olduğumuz şeyler, nasıl kazanacağımız, neler yapacağımız konusunda birçok aslında Tanrı'nın uyarısı ve yönlendirmesini de görüyoruz tabii ki. Ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Hristiyan Ahlakı programında para kullanımı konusu üzerinde konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde para nedir, para konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğinden konuştuk. Neden dünyada eşitsizlik var sorusu üzerinde durduk. Ve şununla devam etmek istiyorum aslında ben İsmail Bey. Kutsal kitapta zenginlik, özellikle de para konusunda birçok ayet var, uyarılar var. Bu ayetlere de bakarak varlıklı, para sahibi olunması yanlış bir şey midir?

0: Kutsal kitapta zenginlik günah değil. Ancak haksız kazançla zengin olmak, insanları yoksullaştırmak günahtır. Tanrı bunu istemiyor. Az önce de kullandım ama aynı ayeti yine kullanmak istiyorum. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. Tanrı böyle diyor.
1: Tamam, genel olarak baktığımızda aslında tabii ki zengin olmak kötü bir şey değil, günah değil. Sadece nasıl zengin olunduğu önemli diyebiliriz o zaman.
0: Evet, öyle yani.
1: Peki İsa Mesih imanlısı için para ne zaman sorun olmaya başlıyor aslında?
0: Evet, put olduğu zaman. Yani yine eğer put konusuna dönersek, Tanrı'nın yüceliğini alan her şey puttur. Yani bu para için de geçerli. Başka herhangi bir konu için de geçerli. Ama buradaki put olmak sözüne baktığımızda biz sadece zenginler için düşünmemeliyiz. Yani yoksullar için de para put olabilir. İsa Mesih İncil'de Matta 16-19-24 ayetlerinde şunu söylüyor. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Evet, yani demek ki bu dünyada biriktirilen hazinelerin ruhsal yaşamda ya sonsuz yaşamda bir faydası olmadığını söylemeye çalışıyor ve şöyle devam ediyor. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar. Yani göksel yerlerdeki biriktirilen hazine nedir? Hani Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor bu dünyada. Ve o zaman bunları bir göksel hazineler olarak görüyor. Ve sonsuzlukta da geçerli olduğunu söylüyor. Sonra işte para ne zaman sorundur sorunuza geliyorum. Buna İsa Mesih şöyle diyor. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yani yüreğimiz paradaysa parada olacak. Kariyerde ise kariyerde olacak. Hırsta ise hırslı olmakta olacak. Ve o zaman yüreğimiz nerede? Yani bu soruyu sormalıyız. Paranın sorun olup olmaması konusunda. Bizim için para bir put mudur? Ve yine İsa Mesih devam ediyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Yani buradaki gözün sağlamlığı cömertlik anlamında kullanıyor. Yani paranız varsa cömert olun diyor. Yani bunu aç gözlükle kendinize biriktirmek için değil. Yani başkalarının faydalıyla, başkalarının da faydasını düşünerek kullanın. İyilik yapın. Yani gözünüz bozuksa, yani cömert değilseniz bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa o ne korkunç bir karanlık diyor. Ve en sonunda hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret eder öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Evet, eğer biz Tanrı'ya kulluk etmek istiyorsak para Tanrı'nın yüceliğini almaması lazım. Tanrı'ya, daha doğrusu Tanrı'ya vermemiz gereken yüceliği almaması gerekiyor. Eğer o yüceliği paraya veriyorsak o zaman para bizim için sorundur ve puttur.
1: Evet. Yani zengin olmayı istemek, bunun için çalışmak aslında sorun değil. Ama Tanrı'nın önünde tutmak parayı ya da Tanrı'ya güvenmek yerine paraya güvenmek, Tanrı'ya gereken o yüceliği yerine işte o parayla yapılan ya da paraya verilen o yücelik, o zaman Tanrı'nın yerini alıyor ve o zaman put oluyor.
0: Evet, o zaman
1: bizler
0: put
1: için
0: oluyor.
1: Ve sorun orada başlıyor aslında bir imanlı için.
0: Evet, ve bunun için de yani ille de zengin olmak gerekmiyor. Özellikle bunu vurguluyorum. Yoksullar için de put olabilir. Yani bir lirası vardır belki ama o bir lira bir put olabilir.
1: Evet, tamamen o yürek durumu önemli burada o zaman. Peki paramızı nasıl doğru kullanırız bu anlamda? Tanrı'nın bizden istediği kutsal kitabın öğretisi nedir? Çünkü kazanmak gerekiyor.
0: Evet, benim bir kitabım var. Finansal Bilinç diye. Yani orada onun son bölümünde özellikle paranın nasıl kullanılması gerektiğine yer vermiştim. Ve bir araştırma vardı, orada yazıyor. Oradan, yani kendi kitabımdan alıntı yaptım. alışveriş eskiden ihtiyaçların giderilmesi anlamına gelirken diyor araştırmacı. Son yıllarda artık bir takım duygusal ihtiyaçların giderilmesine de cevap verdiği anlaşıldı. Yani eskiden işte bir elbiseye mi ihtiyacı vardı, elbise alıyordu. Ya da yiyeceğe ihtiyacı vardı, yiyecek alıyordu. Ama artık daha duygusal ihtiyaçların giderilmesine cevap veriyor diyor. Yani bu nedir, ne anlama geliyor? Yani bir şey satın almak insana kendini iyi hissettiriyor. O zaman o alışveriş çılgınlığı dediğimiz durum başlıyor. Ve sonra alınan şeyden çok, yani o satın aldığı üründeki tatmin ön plana geçiyor. Yani bu da aslında ihtiyaç kavramının değiştiğini gösteriyor. Yani daha önce daha somut belli ihtiyaçlar varken ama günümüzde özellikle nedir? Duygusal bir tatmin öne çıkmış oluyor. O zaman biz sorduğunuz soruya bir cevap vermek istersek, yani nasıl kullanırız diye, öncelikle ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi anlamalıyız. Yani bunu iyi görmemiz gerekiyor. Yine az önce söyledik, yani cömertlik, başkalarının iyiliği için kullanmak, yine Tanrı'ya sunmak, yine bu paranın, yani harcadığımız paranın ister fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için olsun, yine ister duygusal ihtiyaçlarımızı da karşılamak için olsun diyelim. Bu paranın Tanrı'dan geldiğini düşünmeliyiz. Çünkü Tevrat'ta, Hagay'da 2.8, 2. bölüm 8. ayette gümüş de altın da benim diyor, her şeye egemen Rab. Yani Tanrı diyor ki tamam, sen çalışıyorsun, emek veriyorsun, kazanıyorsun, tamam paran da var. Ama diyor ki aslında ben her şeyin sahibiyim. Yani Rab bizim canımızın sahibi olduğuna göre yani paramızı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda iyi bir söz söyledi diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman sahip olduğumuz her şey aslında tabii ki Tanrı'nın ve bize de Tanrı'dan geliyor. Ve biz bunu doğru kullanmalıyız. İhtiyaçlarımızı iyi belirleyerek aslında ilk adımı doğru atmış oluruz. Sizin de dediğiniz gibi. Tabii ki Tanrı'nın sağladığı bereketler de var. Her şey Tanrı'nınsa, her şey Tanrı'dan geliyorsa bize, bu bereketler altında yaşamak için neler yapmalıyız?
0: Yani önce Tanrı'yla doğru bir ilişkimiz olması gerekiyor. Yani İncil'de anlatılan bir örnek var. Bir kişi İsa'yı izlemek istiyor. Ve işte yasada olanları yap diyor. O her şeyi yaptım diyor. O zaman İsa Mesih o zengin adama diyor ki, o zaman sen her şeyini sat, beni izle. Adam geri dönüp gidiyor. Çünkü çok malı vardı diyor. Yani demek ki bu mal ya da para dediğimiz şey put durumundaysa biz Tanrı ile doğru bir ilişki kuramıyoruz. Hani İsa'yı izlememiz gerekiyor. İsa dedi işte öğrencilerine, beni izlemek isteyen çarmığını yüklenip öyle izlesin. Yani canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Yani İsa bizi farklı bir noktaya odaklıyor. Yani kendisine ve onun aracılığıyla gelen sonsuz yaşama odaklıyor. Yine Tevrat bölümlerinde Tanrı'yı izlersek bir kutsama, bereket olacak. Ama Tanrı'yı izlemiyorsaksa yaptıklarımızla bir yüzleşme var. Yani bir yargı var orada. Oradan birkaç ayet okumak istiyorum.
1: Evet.
0: Eğer Tanrınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyarsanız, yani itaat ederseniz, bütün buyruklara uyarsanız, Tanrınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacaktır. Yine tekrar öyle. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz, az önce söyledi, bir daha söylüyor. Şu bereketler olacak. Yani kentte, tarlada kutsanacaksınız, yani yapılan her işte. Rahminizin meyvesi kutsanacak, çocuklarla bereket olacak. Aynı zamanda hayvanlardan da bereket gelecek. Onların bereketleri olacak. Onların yavrularından. İşte sepetiniz, hamur tekleriniz bereketli olacak. İşte içeri girdiğinizde, dışarı çıktığınızda kutsanacaksınız. Yani güvenlik içinde olacaksınız diyor Tanrı. O zaman demek ki öncelikle Rabbin sözünü dinlemek, yani kutsal kitapta, yani Tevrat, Zebur, İncil'de Tanrı ne diyor, onları dinlemeli, anlamalıyız. Ve o zaman Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab size vereceği ülkede sizi kutsayacak. Yani Rabbin böyle bir bereket vaadi var. Ancak dinlemezsek lanet dediğimiz yargı üzerine geliyor insanın. Burada biraz lanet sözcüğünü açmak istiyorum. Biz laneti ilenme olarak görüyoruz ve toplumda da öyledir. Biri bir başkasına lanet istediğinde onun kötülüğünü istiyor. Bu iyi bir şey değil aslında. Ama kutsal kitapta geçen, yani Tanrı'nın laneti dediği şey bizim insanların kullandığından farklıdır. Tanrı'nın yargısının kişinin üzerine gelmesi. Bunu düşünmek lazım. O zaman demek ki eğer Tanrı'yı dinlemiyorsak, o zaman Tanrı'nın yargısı üstümüze geliyor. Nedir bunlar? O buyrukları yerine getirmezsek, işte doğru bir şekilde Rabbi izlemezsek, kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Yani yargı altında olacaksınız. O zaman demek ki tarladan da bir bereket yok. Kentte yapılan işlerden de bir bereket yok. Sepetiniz, hamur tekneniz lanetli olacak. Yani yiyecek, açlık, yoksulluk başlayacak. İşte ürünlerden, hayvanlardan, meyvelerden bir bereket olmayacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız. Dışarıya çıktığınızda lanetli olacaksınız. Yani içeride de dışarıda da yargı altında olacaksınız. Korku içinde yaşayacaksınız diyor. Bu böyle devam ediyor. Yani o zaman sorunuza eğer dönersek, yani bereketler altında yaşamak için ne yapmalıyız? Öncelikle Tanrı'yı izlemeliyiz. Ama onun dediği gibi, onun yazdığı gibi izlemeliyiz. Yani kendi
1: yöntemlerimizde değil.
0: Evet, kendi yöntemlerimizde değil.
1: Evet, tabii ki Rabbin bereketlerini okudunuz aslında, lanetlerini de okudunuz ve Rabbin bereketleri altında yaşamak gerçekten güzel ve bunu Tanrı ile kurduğumuz o doğru ilişki sayesinde yapabiliyoruz. Aslında benim de aklıma bir ayet geliyor, Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 22. ayette şöyle diyor: Rabbin bereketidir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz.
0: Amin.
1: Evet, çok güzel bir ayet. Yani hem bereket altında yaşayıp hem de ona dert katmaması, olmaması gerçekten çok değerli. Tabii ki kiliselerde ondalık da veriliyor. Bununla ilgili aslında bir soru sormak istiyorum. Neden ondalık veriliyor? Ondalık nedir? Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı?
0: Şimdi ondalık sistem olarak Musa peygamber döneminde başlıyor. Ama köklerine baktığımızda İbrahim peygambere kadar gidiyor. İşte İbrahim peygamber ganimetin ondalığını o dönemde oradaki kahin Melkizedek'e veriyor. Onun torunu Yakup, toplumumuzda Yakup peygamber olarak biliniyor. O da Rab beni bereketlersen ondalığımı vereceğim. Demek ki ondalık Rabbi Rab olarak görmekle ilgili bir şey diye anlıyorum. Yani Tanrı'nın o verilen ondalığa ihtiyacı yok. Ama Musa peygamber döneminde Leviler hizmet etmeye başlıyor buluşma çadırında. O zaman diğer 11 oymak onlara bakıyor. Üründen, asmanın üründen, işte aynı zamanda hayvanlardan getiriyorlar ve onlar sadece tapınak hizmetlerini yapıyorlardı. Kilise dönemine geldiğimiz zaman durum biraz farklı. İncil'de ondalık sözü geçmiyor. Ondalık verin diye geçmiyor. Yasada buyruk. Yani nedeni de Musa peygamber döneminde ondalık her zaman tapınağa götürülürdü. Başka bir yerde ondalık toplayamazsınız. İsa Mesih döneminde ise artık tapınak kilisedir. Yani ve her yerde kilise var. O zaman bağış, sunu, armağan adı altında toplanıyor ve bu kilisenin devamlılığı içindir. Yani İsa Mesih'in tekrar gelişine kadar Tanrı burada kendisine iman edenlere, izleyenlere bir sorumluluk veriyor. Yani ihtiyacım var yok. Ama kilisenin devamlılığında insana bir sorumluluk vermesi önemli bir şey. Ve yine az önce söylediğim ayette olduğu gibi gümüş de altın da benim diyor. O zaman Tanrı bunun %10'unu istiyor ve bunu da İsa Mesih'in gelişine kadar kilisenin devamlılığı için istiyor. Yani bugün müjdeyi ilan edecek başka bir kurum yok. Yani seküler, diğer kurumlar seküler. Aynı zamanda göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. Yani o zaman demek ki bu kuruma bizim ciddi bir sorumluluğumuz olması gerekiyor. Bu açıdan biz ondalık vermeliyiz. Ayrıca Rab yine Tevrat bölümlerinde, Malaki'de bereket vaat ediyor ondalık verenlere ve bunu eksik verilmemesini istiyor. İşte hırsızlık, onlar Tanrı'yla ilişkisinin iyi olduğunu düşünüyordu ama siz diyor hırsızlık yapıyorsunuz diyor. Soruyorlar nasıl hırsızlık yapıyoruz? İşte ondalıklardan çalıyorsunuz, yani ondalığı tam olarak vermiyorsunuz diyor. Yani sunulardan çalıyorlar diyor. Hatta Tanrı diyor, siz lanete uğradınız. Yani yargı altına giriyorsunuz. Çünkü bütün hepiniz benden çalıyorsunuz. Ve şu vaadi veriyor: tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Hı-hı. Yani evet, ben sizi bereketleyeceğim diyor. Bununla beni sınayın diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın beni sınayın dediği yer çok nadirdir. Hı-hı. Ama bir tanesi budur. O söylediği yerlerden biri budur. Eğer sen ondalığını veriyorsan, ben seni bereketlemiyorsam beni sına diyor. Yani bu büyük bir bereket vaadi. Ve her şeye egemen Rab, göreceksiniz göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yani aslında %10 veriyorum düşünüyoruz değil de %90 kazanıyoruz gibi bir mantık olması gerektiğini söylüyor. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Yani demek ki Tanrı aslında bize %90 bereket veriyor ama insan olarak çoğu zaman o %10 bize zor geliyor diye düşünüyorum. Kilisenin devamlı için önemli.
1: Hı hı. Aslında bu ondalık konusu belki bizi dinleyenler arasında ilk kez duyanlar da vardır. Bir söylenti var genelde, insanlar Hristiyan olsun diye kilise para dağıtıyor diye bilinir ama burada siz imanlı insanların aslında kiliseyi desteklemek için gelirlerinden ondalık verdiğini söylüyorsunuz.
0: Ya, tabii kesinlikle.
1: Evet, o da belki ilk kez duyanlar için ilginç olabilir.
0: Bir de çok spesifik bir şey. %10 diyor. Yani %9 demiyor. %11. %10'u Tanrı Musa peygamber döneminden başlayarak aslında kendisine verilmesini istiyor.
1: Yani. Evet, aslında bütün program boyunca para kullanımı ile ilgili konuştuk. Paranın ne demek olduğunu, aslında zengin olmanın ya da bunu istemenin kötü bir şey olmadığını konuştuk. Sadece parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl harcayacağımızın çok önemli olduğunu konuştuk. Ve son olarak da aslında tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz var ve Tanrı'ya güveniyoruz. Her şeyin sahibi olduğunu biliyoruz ve bize de sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan geldiğini biliyoruz. Ve hayatımızın efendisi olarak Tanrı'ya güvenerek ilerlediğimizde aslında kazançlarımız bize verdiklerinden aslında Tanrı'ya bir pay verdiğimizi, onun egemenliği için diye konuştuk. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz bu konuda para kullanımı ile ilgili?
0: Yani İncil'de şunu diyor. Yani dediğiniz gibi Tanrı'yı onurlandırmak için veriyoruz. Hı-hı. Sevinçle verin, iştenlikle verin, cömertçe verin. Yani bunları veriyoruz. Sevinçle vermiyorsak çok anlamı yok. Yani cömertçe vermeliyiz. Hı-hı. Ve iştenlikle Tanrı'ya bunu vermeliyiz. Çünkü o bizi bereketliyor.
1: Evet. O zaman şunu da diyebiliriz ki imanlı olan ve Hristiyan ahlakı içerisinde her şey aslında çok değerli. Kutsal kitabın sözleri çok değerli ve biz o buyruklar içerisinde yaşamalıyız. Ve Tanrı'nın beni bununla sınayın dediği bir sözü var bu para kullanımıyla ilgili. Bu çok değerli. Onun için nasıl kazandığımıza dikkat etmeliyiz, nasıl harcadığımıza dikkat etmeliyiz ve Tanrı'nın egemenliği verme konusunda her zaman sevinçli ve istekli olmalıyız diyebiliriz. Evet. Tamam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, yeni programımız Hristiyanlığın Etkilerine hoş geldiniz. Aslında bu program serimiz boyunca Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu konuşuyor olacağız. Müzik gibi, sanat gibi, mimari gibi, sinema gibi, kültür gibi ve daha aslında derin konular, bilim gibi, sosyokültürel etkiler gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız. Ve bu program serimiz boyunca aslında konuğum, Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu olacak. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aslında belki bu programın amacından biraz bahsetmemiz gerekebilir. Bu programda neler olarak nelerden konuşacağız? Bunu belki sana sormam gerekebilir. Ama öncesinde bizleri sosyal medya üzerinden henüz takip etmeyenler için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bütün aslında sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ve YouTube'da da aslında eş zamanlı canlı yayında oluyoruz. Orada da aslında YouTube'da da Radyo Maranata sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. Bu programda ben biraz bahsettim ama genel olarak nelerden konuşacağız? Hristiyanlığın kültüre, sanata nasıl bir etkisi olmuştur Göksel?
2: Şöyle başlayabiliriz aslında. Kutsal kitapta 1. Korintliler 10:31'de şöyle söylüyor. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu ayet çerçevesinde görüyoruz ki Hristiyan toplumu, sanatta, mimaride, edebiyatta her ne yaparlarsa, aynı şekilde üretimde, bir şeyler üretirken de, endüstride, her ne yaparlarsa Tanrı'nın yüceliği için yapmayı kendilerine ana motivasyon kaynağı olarak görüyorlar. Bir diğer aklıma gelen ayette Özdeyişler 22:2'de şöyle söylüyor. İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder diyor. O zaman ne yaparlarsa, her ne üretirlerse sanat açısından, mimari açısından her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bundaki ana motivasyon kaynakları da kutsal kitap.
0: Evet, tabii ki Hristiyanlar bu şekilde yaklaşıyorlar ve burada aslında edebiyatın da etkisini görüyoruz. Bu programda aslında edebiyatı da konuşmak istiyoruz. Öncelikle edebiyatın nasıl ortaya çıktığından ben biraz bahsetmek istiyorum. Sonrasında Hristiyanlık edebiyata nasıl katkıda bulundu, bundan bahsetmek istiyorum. Aslında edebiyata baktığımız zaman erken dönemde avcı toplayıcı gruplarda ortaya çıktığını görüyoruz. Oradaki işte mitolojik ve folklorik hikayelerde bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki insanoğlu sürekli zihinsel bir muhakeme yaparak aslında bir nedenselliği oturtmaya çalışıyor. Dünyayı yorumluyorlar, yaratılışı belki yorumlamaya çalışıyorlar ve bunun neticesinde o folklorik, mitolojik hikayeler ortaya çıkıyor. Yazı tarihi var. Yazı tarihi de aslında milattan önce 3200 dolaylarında Mezopotamya'da, milattan önce 1250 dolaylarında Antik Çin'de ve milattan önce 650 dolaylarında da Mezoamerika'da birbirinden bağımsız aslında süreçlerde farklı yerlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Hristiyanlık edebiyata nasıl yön vermiştir Göksel?
2: Aslında pek çok edebiyat eserinin doğrudan Hristiyan temalarından, hikayelerinden, öğretilerinden esinlendiğini görüyoruz. İncil'in de kendisi birçok şiire, birçok edebi esere ilham kaynağı oluyor birçok yazar için. Tabii burada Hristiyan değerleri ve ahlakı genellikle edebiyatta merkezi tema oluşturduğunu görüyoruz. Hani bir anlamda iyiye karşı kötü, kefaret, affetme, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar edebiyatı direkt olarak etkileyen Hristiyan öğeleri olarak adlandırılabilirler.
0: Evet, bu Hristiyan öğelerden belki kısaca bahsetmemiz gerekebilir. Ondan sonra aslında size Hristiyan yazarları da sormak istiyorum. Çünkü herkesin bildiği Hristiyan yazarlar var, ünlü yazarlar var. Belki Hristiyan oldukları bilinmiyor. Eserlerinde de bu Hristiyan öğelerine yer verildikleri belki bilinmiyor ama bu Hristiyan öğelerden kastınız nedir? Yani Hristiyanlığın temel bize aktardığı şey nedir? Belki bunu kısaca verebilir miyiz Göksel?
2: Elbette. Yani pek çok edebiyat eserinde görüyoruz. Bu doğrudan Hristiyan temaları var. birçok hikayede ve Hristiyan öğretişlerinden de esinlenildiğini görüyoruz. Hı hı. Ki öyle ki zaten İncil'in de kendisi birçok yazara bu noktada ilham evet. veriyor. Temel öğeler aslında bu iyiye karşı kötünün savaşı. Bundan bahsedebiliriz. Kefaret kavramı, affetme kavramı, insan ruhunun mücadelesi gibi kavramlar öne çıkıyor. Bazı yazarlar var mesela, onlardan bahsedebiliriz. Bu yazarlardan bir tanesi Tolkien, aklıma gelen birçoğumuzun bildiği Yüzüklerin Efendisi adlı kitabın yazarı ve filmi de çekildi. Evet. Orada da bunun benzer öğelerini görebiliyoruz.
0: Evet, önemli bir eser aslında, siz de bahsettiniz. Orada birçok alegorik şey var aslında, kutsal kitaba temsilen birçok alegorik unsur var. Ona belki biraz bakmamız gerekiyor. Belki ben burada Yüzüklerin Efendisi'nin genel hikayesini tabii ki burada özetlemem, belki dinleyicilerimiz ya onu da biliyoruz diyebilirler ama... Yine de bilmeyenler için Yüzüklerin Efendisi'ni genel olarak bir özetlememiz gerekebilir. Aslında orada niye görüyoruz Yüzüklerin Efendisi'ni temelde? Sizin de bahsettiğiniz gibi iyi ve kötü arasında bir mücadele var. İşte Orta Dünya diye geçen bir dünyada geçiyor ve orada bir güç yüzüğü var. Ve bu güç yüzüğü aslında çok büyük bir güce sahip. Ancak bunun bir şekilde kötü etkileri var ve bunun bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kötü etkilerin kaynağı onun işte karanlıkların efendisi Sauron tarafından donatılmış olmasından kaynaklı. O yüzükleri işleyip kendi gücüyle dolduruyor ve bu yüzüğü takan kimsede de kötü tesirler olduğunu görüyoruz. Kötü etkileri olduğunu görüyoruz. Haliyle bu yüzüğün bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Bu da Göksel'in bahsettiği gibi aslında İncil'de ve Kutsal Kitabın genelinde aslında bize aktarılan o günah kavramıyla çok bağdaştırılıyor. Çünkü günahın insan soyuna girmesiyle beraber aslında insan soyuna hastalıkların, ölümün ve diğer niteliklerin girdiğini görüyoruz. Haliyle burada günaha çok benzer bir tesir var. Bu yüzüğü orada günahla eşleştirebiliriz ve hikaye içerisinde aslında Frodo Baggins isimli bir karakterimiz var. Bu da aslında o yüzüğü taşıyabilecek ve o meşhur dağa götürüp orada aslında imha edebilecek o kişi Frodo Baggins. Bu da aslında doğrudan bize Mesih İsa'yı işaret ediyor yanılmıyorsam.
2: Kesinlikle Aydın. Çünkü Tolkien bir imanlı olduğu için günah kavramının ve onun bize olan etkilerinin gayet farkında. Bir farklı karakterde Gollum mesela filmde ve yüzüğün onu ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Acı nasıl bir hale sokuyor, onu kendisine esir ediyor. Ve kutsal kitapta da baktığımızda günahın esareti altında olduğumuzu bize söylüyor.
0: Evet.
2: Her insan doğduğundan itibaren o günahın esareti altında ve bizi bu esaretten kurtaracak bir kişiye ihtiyacımız var. Hı hı. Kutsal kitap şöyle söylüyor. Her insan günahkardır ve hiç kimse iyi değildir.
0: Evet, Romalılar bölümünde.
2: Evet ve dolayısıyla da şunu görüyoruz ki bizler o yüzüğün, o günahın esaretinde olmamamız için bir kişinin bizim adımıza bu yüzüğü, o günahın esaretine neden olan günahı yok etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırması gerekiyor. Ona galip gelmesi gerekiyor. Filmde bu karakter bahsettiğin gibi Frodo'ydu ve kutsal kitaptaki de bu karakter de İsa Mesih'ti. Hmm. O günaha karşı zafer kazandı çarmıhta ve bu sayede biz günaha karşı özgürüz ve o günahın yıkıcı etkisi, bizim karakterlerimiz olan etkisi biz iman ettiğimiz andan itibaren ortadan kalkıyor. Bir diğer aklıma gelen nokta da mesela affetmeyle ilgili. Kutsal kitap aynı zamanda affetmenin öneminden bahsediyor. Biz affetme sayesinde de aynı şekilde o bizim bencilliğimizden kurtulmuş oluyoruz. Çünkü hatırlarsan yüzük aynı zamanda o elde eden kişilere bir bencillik veriyor. Evet. O gücü elinde tutma ve o gücü kimseyle paylaşmama etkisini veriyor. Ama o bizi müjdenin özünden ayıran bir durum bencillik. Çünkü kutsal kitap her zaman kardeşimizi kendimiz kadar sevmemiz gerektiğinden bahsediyor. O zaman o müjdenin bize olan olumlu etkisi, o filmde gördüğümüz yüzüğün etkisinin tam tersi olduğunu görüyoruz. Düşmanımızı sevmek, bize karşı kötülük yapan kişileri de aynı şekilde sevebilme yetisi.
0: O zaman burada aslında yüzüğün etkisini doğrudan işte Adem ve Havva'ya tesir eden o ilk günahı temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü orada da zaten Tanrı gibi olma isteği var ve bu da zaten aslında kibir olarak geçiyor. İlk günah, işte orijinal günah, original sin, kibir olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki yüzüğün tesiri de buna mı işaret ediyor Göksel?
2: Tam olarak böyle söyleyebiliriz. Çünkü bahsettiğin o ilk günahın temel kavramı şudur. Hem Adem hem de Havva Tanrı gibi olmak istediler. Tanrı gibi olmak, o güce, o yetkiye sahip olmak. Filmde de bu yüzük bu yetkiyi simgeliyor.
0: Evet.
2: Güç, otorite olmak. Oysa kutsal kitap bize tek yetkinin, tek kralın, tek yöneticinin Tanrı olduğunu öğretiyor.
0: Evet, tabii ki biz burada film diye söylüyoruz ama aslında konumuz edebiyattır. Tabii ki bu eserler ilk olarak edebi olarak karşımıza çıktı. İlerleyen bölümlerde sinema bağlamında da bunu ele alabiliriz ilerleyen bölümlerimizde. Tolkien'den bahsettik. Tolkien'in bir de aslında inançlı bir Hristiyan olduğunu biliyoruz. Bir de onun etkilediği aslında bir arkadaşı var Tolkien'in. Yine kıymetli bir yazar, edebiyat dünyasında çok iyi bilinen bir yazar. Hem Hristiyan olanlar hem de Hristiyan olmayanlar tarafından çok sevilen bir yazar. Çünkü bazı eserleri aslında İçerisinde barındırdığı alegorileri anlamayanlar için belki dümdüz izlenilebilir ya da okunabilir ama aslında içerisinde çok derin Hristiyan alegorileri barındıran bir kişi var. C.S. Lewis var. C.S. Lewis'te bu örnekleri nasıl görüyoruz Göksel? O da kıymetli bir yazar çünkü.
2: Evet, kesinlikle çok kıymetli ve en bilindik eserlerinden bir tanesi Narnia günlükleri. Çocuklar için, çocuklara bir anlamda müjdeyi paylaşmak için kaleme alındı. Burada da gördüğümüz bir aslan karakteri var ve aslan kendisini feda ediyor. Evet. Kim için? Kendi çocukları için. Biz bu feda kavramını, yani kefaret kavramını kutsal kitapta da görüyoruz ki C.S. Lewis de zaten otomatik olarak oradan esinleniyor.
0: Hı hı.
2: Tanrı da kendi oğlunu gönderiyor ve onun çarmıhtaki ölümüyle kendisini feda etmesiyle ona iman eden herkes aklanmış oluyor. Bu çok temel bir kutsal kitap doktrinidir. Şöyle bahsedebiliriz, çok aşina olmayan dinleyiciler için de. Tanrı günah kavramıyla savaşırken bunu bizim kendi doğamızla yapamayacağımızı biliyordu ve bunun için bir kurtuluş tasarısı hazırladı. Bu tasarıda şunu anlamak çok önemli. Tanrı kendi oğlunu gönderiyor ve hiçbir günahı olmayan, hiçbir üzerinde leke olmayan biricik oğlunu gönderiyor ve

0: Davis'in kitabında bahsettiği aslanın kendisini feda etme gerekliliği de tam olarak buradan esinlenmiştir.
1: Evet, çok önemli bir eser Narnia Günlükleri. Tabii ki biz belki film olarak izledik ya da insanlar ilk defa belki film olarak karşılaştıklarını düşündüler ama tabii ki öncesinde edebi bir eser olduğunu bunu biliyoruz ve benim bildiğim C.S. Lewis aslında bunu kendi torunlarına İsa'nın müjdesini nasıl anlatabilirim diye düşünüp oradan ortaya çıkarttı. Aslında çok tatlı bir amaçla yazılan bir eser olduğunu biliyoruz. Siz de bahsettiniz orada aslan aslında ilk kitapta oradaki çocuklar için kendini feda ediyor ve sonrasında diriliyor. Bu da İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine bizi götürüyor. Elbette edebiyatın içerisinde bu unsurların çok fazla olduğunu görüyoruz ve bunların hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz. Program içerisinde zaten bahsettik. Kutsal kitaptaki bu prensipleri, kutsal kitaptaki bu önemli noktaları görüyoruz. Bu program içerisinde bazılarına değindik ve değinmeye de devam edeceğiz. Ama temelde hepsinin kutsal kitaptan geldiğini görüyoruz ve çok ilginçtir. Kutsal kitabın kendisi aslında Tanrı esinlemesi olduğu gibi halen bir esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Yıllar sonra da, binlerce yıl sonra da aslında yazarlara, sanatçılara ilham vermeye devam etmektedir. İkinci yarıda belki biraz daha kutsal kitabın bize ne aktardığı noktalarına değinebiliriz. Burada aslında bu yazarları esinleyen, bu yazarların yüreğine ilham veren noktaların kutsal kitapta bize nasıl aktarıldığına değinebiliriz. Ama şimdi sizden kısa bir müsaade istiyoruz. Bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programıyla tekrar karşınızdayız. İlk yarıda aslında Hristiyanlığın edebiyata nasıl etki ettiğine biraz giriş yapmaya çalıştık. Orada birkaç yazardan bahsetmiştik ve Kutsal Kitabın aslında bize temel olarak neyi aktardığından bahsetmiştik. Aslında günah kavramından bahsettik. Bu günah karşısında Tanrı'nın kurtarışından, kefaretinden bahsettik. Ve diğer noktaları da program içerisinde değinmeye devam edeceğiz. Ancak bizi sosyal medya üzerinden henüz takip etmiyorsanız onun da hatırlatmasını yapmış olayım. @radyomaranata yazarak bütün sosyal medya platformlarında bize ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan da aslında hem ilahilerimizi dinlemek için hem de canlı yayınımızı eş zamanlı olarak oradan dinleyebilmek için Radyo Maranata sayfasına abone olabilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Göksel aslında birkaç yazardan bahsetti. Ben de birkaç yazarı aktarmak istiyorum. Onları da kısaca bir özetlemek istiyorum. Çünkü onlar da çok bilinen, çok kıymetli yazarlar. Örneğin aslında birçok sanat eserini, birçok sanat filmini de etkileyen Leo Tolstoy var. Rus yazar. Kendisi büyük bir aslında Rus romancısı ve 1828 ile 1910 yılları arasında yaşıyor. Ve eserlerinde aslında yüreğinin derinliklerinden gelen Hristiyan prensiplerini yansıttığını görüyoruz. Çok ilginç bir hikayesi var onun da. Bir yazar olarak aslında şöhretin zirvesindeyken mistik bir deneyim yaşıyor kendi ifadesiyle ve aslında bütün her şeyini bırakarak çok daha zengin bir insanken bütün her şeyini bırakarak daha sade bir yaşam sürmeye başlıyor ve aslında köylülerin arasına katılıp onların yaşam biçimini deneyimlediğini görüyoruz. Ve kendisi aslında o dönemki işte Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilisesinin aslında öğretilerini reddederek kendisi Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi yaşamaya çalıştığı bir iman hayatı sürdüğünü görüyoruz. Ve Tolstoy da aslında bugün günümüzde edebiyata katkısı olan önemli yazarlar.

0: Adam birisi Tolstoy hakkında senin söylemek istediğin bir şey var mı Göksel?
1: Evet, Tolstoy'un kısa hikayesinden bahsettiğinde ilk aklımıza gelen kavram alçak gönüllülük kavramı. Onun zengin bir hayatı reddedip basit bir köylü gibi yaşamak istemesi Hristiyanlığın alçak gönüllülük kavramıyla çok derin şekilde bağdaşıyor. Bir diğer aklıma gelen konu ise onun kişisel ilişkiye sahip olmak istemesi Tanrı'yla.
0: Evet.
1: Herhangi bir aracı olmadan, herhangi bir işte ruhban sınıfı diyelim olmadan onun kişisel bir ilişkiye sahip olmak istemesi çok değerli. Çünkü İncil'e de baktığımızda Tanrı kendi oğlu aracılığıyla bizimle o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. Kendi halkıyla o kişisel ilişkiyi kurmak istiyor. O yüzden bu iki konu alçak gönüllülük ve onun Rab'le bir ilişki halinde olmak istemesi çok değerli.
0: Kesinlikle öyle. Tolstoy da zaten edebiyatı etkileyen çok önemli isimlerden birisi. Rus edebiyatının güzel temsilcilerinden birisidir. Bir de John Bunyan'ı size tanıtmak istiyorum. Aslında John Bunyan doğrudan imanlı bir yazardır. Bir vaizdir kendisi ve hayatı içerisinde aslında sıkıntılar da yaşamış bir vaizdir. O da Tolstoy gibi mevcut iktidar olan aslında kilisenin o dönemdeki kilisenin öğretilerinin dışarısında yine kendisi Tanrı ile kişisel bir ilişki yaşama çabasıyla aslında kaçak olarak vaaz ediyordu. Kendi kilisesi vardı ve bu yüzden hayatının büyük bir bölümünü hapiste geçirdi kendisi. Ve hapisteyken aslında en kıymetli eserlerini orada yazdığı ve insanlara etki ettiğini görüyoruz. Bugün aslında benim aktarmak istediğim eser aslında Pilgrim's Progress diye geçiyor. Çarmıh yolcusu olarak Türkçe'ye çevrildi. Ve bu eserde aslında bir imanlının yaşamın süresince başına gelebilecek bütün o unsurların alegorik olarak anlatıldığını görüyoruz. Orada başına gelebilecek belki ayartmaların hepsinin alegorik olarak bize aktarıldığını görüyoruz. Ve şöyle bir bilgi var John Bunyan hakkında. Aslında İncil'den sonra en çok okunan kitap, kendisinin kitabı, en çok satılan kitabın Çarmıh Yolcusu kitabı olduğuna dair bir bilgi var. Bunu da aktarmış olalım.
1: Ayrıca Aydın, Bunyan'ın zorluklar yaşamasından bahsetmen çok önemli. Çünkü Hristiyan yaşamı bir anlamda diyebiliriz ki zorluklar yaşamıdır. Ve onun hapiste olması ve orada en değerli eserlerini yazması da aklıma biraz Elçi Paulus'u getirdi.
0: Evet.
1: O da birkaç mektubunu hapisteyken yazıyor. Ve Paulus'un hapiste yazdığı eserler şu anlamda çok ilginç. O odak noktası genelde umut, sevinç, heyecan gibi pozitif kavramlar. Oysa normal şartlarda hapiste olan birisinin daha depresif, daha karamsar, daha hüzünlü şeyler yazmasını bekleriz. Ama Paulus tam tersi, hiç o bahsettiği o mektuplarda kendi durumundan, kendi sıkıntılarından ziyade Rabbin işlerinden ve bu işler için duyduğu heyecandan, umuttan, sevinçten bahsediyor. Bu da gerçekten çok değerli diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Elçi Pavlus'un da zaten kendi hayat hikayesi de çok ilginçtir. Kiliseye zulmeden bir yaşamdan Mesih ile karşılaşmasıyla beraber müthiş bir dönüşüm yaşayan bir hayat hikayesi var ve artık Mesih'in en büyük elçilerinden, onun en büyük hizmetkarlarından ve kendisinin deyimiyle onun kullarından biri olarak anılıyor. Aslında şeyden bahsettik, Hristiyan yazarlardan bahsettik. Bu yazarların nereden ilham aldığından, nereden esinlendiğinden bahsettik. Bir de bu esinlerin kaynağının edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğinden bahsetmemiz gerekiyor. İncil'in ya da genel olarak kutsal kitabın, işte halk arasında Tevrat, Zebur olarak ve İncil olarak bilinen o tek kitabın edebi anlamda nasıl yorumlanabileceğine de bakmamız gerekiyor. Kutsal kitabın edebi başarısı nedir Göksel? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle, bahsettiğin gibi kutsal kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir anlamda bir kütüphane gibi düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Ve kutsal kitabın iki özelliğinden ilki en çok dile çevrilen kitap olması. Tarih boyunca biliyoruz ki birçok kitap birçok farklı dile çevriliyor. Fakat kutsal kitabın özelliği ufak ülkelerde konuşulan belli kavimler tarafından konuşulan küçücük dillere bile çevrilmiş olması, ki hala yanlış hatırlamıyorsam 2000 adet konuşulan dil var ki bütün dünyada, henüz kutsal kitap çevrilmedi. Ama bu çok önemli, çünkü bütün uluslar müjdeyi duymadan İsa'nın tekrar gelmeyeceğini düşünüyoruz biz ve dolayısıyla da bu tarih boyunca Hristiyanlara bir motivasyon kaynağı olmuş ve bütün uluslar duysun diye bütün konuşulan küçücük dillere dahi kutsal kitap çevrilmeye çalışılmış. Hala da buna çalışılıyor. O yüzden ilk konu en çok dile çevrilen kitap olması. İkinci edebi başarı da aslında en çok basılan kitap olması.
0: Evet.
1: En çok kopyaya sahip olan kitap tarih boyunca. Tabii ki bu nasıl mümkün oldu? Matbaanın icadıyla mümkün oldu. Ve hatta matbaanın icadının önemli etkilerinden bir tanesi de reform dönemine ışık tutması oldu. Bu sayede kutsal kitap yerel dillere çevrildiğinde, insanların konuştuğu dillere çevrildiğinde hızlıca basılabildi ve halka dağıtılabildi. Dolayısıyla herkes kutsal kitabı kendi dilinde okuyabildi. Çünkü reform öncesinde kutsal kitap sadece Latinceydi ve Avrupa halkının birçoğu Latince dilini konuşmadığı için kutsal kitabı kendi dillerinde okuyamıyorlardı ve sadece papazların onlara anlattığı şekliyle Tanrı'nın onlardan ne beklediğini, ne istediğini okuyorlardı. Ama reform dönemiyle birlikte ve matbaanın icadıyla birlikte kutsal kitap Almanca gibi, işte İngilizce gibi, Fransızca gibi dillere çevrildi ve oralarda yaşayan halklarda kendi ana dillerinde kutsal kitabı okuma şansına sahip oldular. Ve bu neyi doğurdu? Bu sayede ilk elden Tanrı'nın sözüne ulaşabildi bu kişiler ve hep o bahsettiğimiz kişisel ilişki içinde elbette gerekli olan ana konuyu da buydu. Rab benden ne istiyor? Rab benimle nasıl bir etkileşime geçmek istiyor? Ve bu da matbaanın ve dolayısıyla da hızlı bir şekilde kutsal kitabın çoğaltılabilmesinin sayesinde oldu.
0: Burada şunu sormak istiyorum, aslında biraz daha özel bir soru olarak sormak istiyorum bunu. Peki Tanrı'ya olan ihtiyacımızı biz görüyoruz yaratılışta. İnsan ruhu aslında Tanrı'ya ihtiyaç duyuyor. Tanrı'yla o kişisel ilişki yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Peki Tanrı'nın burada bize olan yaklaşımı nasıl? Yani Tanrı mesela Tanrı da mı burada edebiyatın gücüne güveniyor da bize bir kitap göndermek istedi? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Şöyle ilk etapta kısaca şundan bahsetmekte fayda var. İnsanlık olarak her birimiz bir arayıştayız. Bu arayışın da sebebi Tanrı'nın bizi yarattıktan sonra kendi ruhundan üflemesi. Bunu yaratılış kitabında görüyoruz. Tanrı bize kendi ruhundan üflüyor. Ama sonrasında bu ilk günaha düşmekle birlikte Tanrı ile aramızda oluşan duvar sebebiyle biz o ruhtan bir anlamda mahrum kalıyoruz. Ama o ruh öyle bir ruh ki Tanrı'ya ait olduğu için sonsuz. Ve biz bir şekilde o sonsuz olan beklentiyi, isteği sonsuz olmayan şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Ama bunu başaramadığımız için bu hayat boyunca bizde sürekli bir beklentiye, bir doldurulamayan, tatmin olamayan bir isteğe dönüşüyor. İşte Tanrı'nın isteği kendi sözü aracılığıyla o ilişkiyi tekrardan kurabilmemiz ve bu sayede o hiç dolmayan o boşluğu tekrardan sonsuz olan Rab'le doldurabilmemiz. Bu meyanda baktığımızda Tanrı'nın kendi gönderdiği oğlu İsa Mesih'in bir anlamda Tanrı'nın sözü, yani Grekçe tabir edersek Logos olarak anlamlandırıldığını görüyoruz. Özellikle Yuhanna mektubunda bundan bahsediyor. Tanrı kendi sözünü gönderiyor aramıza ve İncil'e sadece bir kitap olarak değil, fakat böyle ayaklı bir halde, ayaklı yürüyen, nefes alan bir kitap. İsa Mesih'in bedeninde Tanrı sözü vücut buluyor. Ve sonrasında da bu sözler tabii ki yazarlar tarafından kayda geçirildiğinde, şu anda elimizde tuttuğumuz bir kitap var ama gerçek anlamda Tanrı'nın sözü bir kitaptan ziyade beden almış Tanrı oğludur diyebiliriz.
0: Evet, çok önemli, çok güzel bir yorumdu, çok kıymetli bir yorumdu. Aslında Tanrı bir kitap değil, doğrudan vahyin kendisini bize bir beden vererek göndermiştir. O da İsa Mesih'in kendisidir. Ve biz İsa Mesih'i tanıyarak, aslında İsa Mesih'i bir kitap gibi okuyarak onun bütün yaşamını, bütün davranışlarını, bütün eylemlerini, o zaman Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve bu sayede ona iman aracılığıyla Tanrı'yla barışabiliriz.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek isterim. Kutsal kitap yaşayan bir kitaptır, canlı bir kitaptır. Dolayısıyla da biz bunun canlı olduğunu neden söylüyoruz? Çünkü İsa Mesih de hala yaşıyor. Öyle değil mi? İsa Mesih dirildi ve İsa Mesih çarmıhta öldükten sonra ve mezara girdikten sonra hala mezarda değil, o mezar boş diyoruz. İsa Mesih'in dirilmesi ve hala yaşaması gibi, dolayısıyla Rabbin sözü de diridir ve canlıdır. Ve bu yüzden dinleyicileri teşvik etmek isterim. Eğer kutsal kitabı okurlarsa görecekler, evet, ki Tanrı sözü canlıdır. Onların sorularına, onların beklentilerine, onların Tanrı'yı tanıma isteklerine cevap verebilecek, karşılık bulabilecek bir metindir.
0: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu yazarlar da biz biliyoruz ki hep aslında kutsal kitaptan beslendiler. Mesih'in bu müjdesinden beslendiler ve genel olarak aslında sanatı insanoğlunun ele alış şeklini yorumlamamız gerekirse aslında bizim üretebildiğimiz en güzel meyvelerden birisi sanat, edebiyat ya da müzik gibi bu unsurlar ve biz bunu Tanrı'ya yüceltmek için kullanma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz ve aslında bu Tanrı'ya elimizde olan en güzel armağanı vermeye benziyor. Haliyle tarih boyunca da kültür, sanat, tarih, edebiyat gibi bu unsurlar Tanrı'ya adanmış o yüreklerin elinde aslında bambaşka bir şekil alıyor. Bu da Mesih'in müjdesinin aslında yüreklerde çalışmasıyla doğrudan bağlantılı bir unsur. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Ardından programımızın sonuna doğru geliyoruz ama biz aslında kutsal kitabı bir edebiyat ürünü olarak ele aldığımız zaman ona nasıl bir janra verebiliriz? Nasıl bir tür verebiliriz? Yani kutsal kitap nasıl bir edebiyat sınıfına girer? Aslında çok karmaşık bir yapı olabilir belki, çünkü birçok farklı türü içerisinde barındırıyor ama biz kutsal kitaba ne tür bir kitap diyebiliriz?
1: Hı hı. Temel olarak baktığımızda tabii ki her kutsal kitabın her bölümü farklı farklı türleri içerisinde barındırıyor ama ilk olarak İncil'den bahsedecek olursak dört tane biyografi görüyoruz. Antik biyografi, İsa Mesih'in doğumundan dirilişine kadar olan bölümü bize dört farklı yazar anlatıyor. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarında. Sonrasında elçilerin işlerini mesela görüyoruz. Bu biraz daha tarihi ve hikayesel bir anlatım olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında da mektupları görüyoruz. Mektuplar temel anlamıyla teolojik, ahlaki ve pratik sorunları ele alan yazılar. Ve kutsal kitabın son bölümü olan vahiy bölümü de apokaliptik bir tür. Bu tür bir anlamda gizli olan bir şeyin üzerinden bir perdenin kalkması gibi, evet, belirginleşmesi, ki Türkçedeki vahiy kavramı da esas olarak onu anlatıyor. Bize son günleri anlatıyor ve yüksek oranda da sembolik bir anlatım görüyoruz. Böyle ejderhalar, canavarlar, evet, çok oldukça ilginç bir kitap.
0: Evet. Aslında vahiy bölümü de birçok bu bağlamda edebi eseri besliyor. Oradaki içerisinde mevcut olan o görümlerden, o alegorik unsurlardan dolayı birçok edebi eseri beslediğini burada görüyoruz. Tekrardan hatırlıyoruz. Siz zaten bahsettiğiniz apokaliptik eserlerin temel noktası aslında bizim daha önce bilemeyeceğimiz unsurların açığa çıkartılmasıyla alakalı ve vahiy bölümü gibi belki daha çok kıyamet sonrası o sürece odaklanan hikayeler olduğunu görüyoruz ve İncil'in son bölümü de buna odaklı. Genel olarak bir toparlamamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik artık. Aslında Hristiyanlığın ve kutsal kitabın edebiyata çok kıymetli katkıları olduğunu gördük ve Hristiyan yazarların aslında ruhsal anlamda beslendikleri unsurların yine kutsal kitap olduğunu gördük. Protestan reformu içerisinde işte matbaanın gelişmiş olmasının Protestan reformuna çok kıymetli etkileri olduğunu gördük. Bunun dışında bahsetmediğimiz noktalar da var. Tabii ki programın doğal akışı içerisinde biz daha çok belki İsa'nın müjdesine yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü aslında ruhumuzun asıl ihtiyacı olan şey odur. Ve burada aslında İncil'e nasıl edebi bir tür verebileceğimizden bahsettik. Bununla beraber aslında Hristiyan temaların nasıl incelendiğinden bahsettik. Orta Çağ'da ve Rönesans'ta da tabii ki etkileri var. İbadet ve ritüellerin bu aslında edebi eserleri olan etkileri var. Ve belki bugün bahsetmediğimiz işte mezmurlar dediğimiz o, zebur dediğimiz o kitabın içerisindeki o şiirsel yapının muhakkak etkileri var. Örneğin John Donne ve George Herbert gibi şairler aslında dini deneyimlerini ve o inançlarını dile getirirken bu mezmurlardaki yapılara benzer yapılarla eserler ortaya çıkarttıklarını görüyoruz. Ve belki de sadece dini bir amaçla yazılmamış olsa bile içerisinde birçok noktada edebi belki de sayılmayacak eserlerde bile, belki bilimsel yazılarda bile, belki sadece felsefik eserlerde bile dini alıntılar ve referanslar yapıldığını görüyoruz. Bunlarda da aslında İncil'in ve kutsal kitabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İlk programımızın sonuna geldik Hristiyanlığın etkileri için. Bizleri henüz takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatalım. Sosyal medya üzerinde @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Ve diğer bütün platformlardan bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'da da eş zamanlı olarak canlı yayınımızı Radyo Maranata sayfasından dinleyebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com

0: Kaleci.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.